Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz, en değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin. Velhamdülillah.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım için af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten, yere batmaktan yüce kudretine sığınıyorum.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allahu Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

0: Ey kainatı emsalsiz yaratan Allah'ım! Gökleri ve yeri kusursuz ve mükemmel şekilde donatan sensin. İsminin hürmetine şefkatini bizden eksik etme. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Amin.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Üzüntü anında edilecek dua şudur: Rahmetini umuyorum ey Allah'ım. Beni göz açıp yumuncaya kadar da olsa kendime bırakma. Benim her halimi düzelt. Senden başka ilah yoktur. Ebu Davud, Edeb 100-101-5090.
2: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Sevgili, sen gitmiştin. Koyup bir başımıza, bırakıp pak ellerimizi gurbetlerine salmıştın bizi. Yetim kaldık, öksüz kaldık ve ellerimiz kirlendi yokluğunda. Sen gitmiştin. Ayrılıkların dilini hece hece ağlıyoruz şimdi. Akşamlar iniyor dağlara ve hasretimiz yankılanıyor yamaçlarda. Sevgili, nasıl iltica edelim sana? Huzuruna nasıl varalım, yalvaralım? Kemter karıncalar nice mümkün halini Süleyman'a arz. Güneş huzurunda mumların okunmazken esamesi, pervaneler bahsetsin mi varlıktan ve duyurabilsin mi sesini? Efendim, duyar mısın sesimizi? Sevgili, sen aşk ikliminde sultan, sen güzellik şahikasında dolunay, sen vefa göğünde hilal, biz bir bakışının dilencisi, biz dolunay tutkunları, biz bayramı gözleyen oruçlar, güzellik ordusunun hakanı sen, gam rüzgarında gedalar biz. Sen imrenme, biz ayıplanma, sen özüsün varlığın ve biz varlık iddiasında küstah yoksullar. Sen sabah yıldızlarının ışığı, biz gaflet uykusunda kervancı. Dert ve keder denizinde çığlık çığlığıyız biz. Kumrular ve bülbüller seni bestelemekte oysa. Çığlıklarımızı bestelere karıştırıver. Düşkünlerine, savrulmuşlarına kulak ver. İti vermezsin elinin tersiyle bizi.

sen gitmiştin. Çelik mermere çarptı. İradeye ateş düştü yokluğunda. Hasretinden akıllar yitirildi. Gönüller gölgelere düştü. Sana muhtacız. Sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili. Bir gelişle gel. Bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza. Sar dünyamızı. Gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız. Sen gitmiştin. Seninle birlikte her şeylerimiz gitti. Şehitlerimiz kefenlerinden sıyrıldı senden sonra. Kanlarımız sahralar doldurdu. Kelimelerimiz anlamlarını yitirdi. Kutlu erlerimiz tutsak oldu nefis ordularına. Hiçbir şey kazanmadık ayrılığında efendim. Hiç kar elde edemedik. Aldandık, hep aldandık. Delilimizi yitirdik, delillerimizi yitirdik. Dillerimiz dilim dilim edildi efendim. Bize sevmeyi unutturdular ilkin. Sonra sevginin ne olduğunu. Kendi gönlüne ihanet edenlerimiz gönlün kendisini ihanet ediyorlardı. Vurgunlar yedik peş peşe efendim. Vurgunlar yedik. Ve sen gitmiştin. Sevgili, sen gitmiştin. Biricik sığınağımız, varlığımızın övüncü, yüz akımızdı. Hayırları söyleyip gitmişti. Biz şer işler olduk. Uzun uzun emellere kapıldık. Kapılanıp kaldık umutların kapısında. Ellerimiz vardı açıldıkça dolan, uzandıkça verilen. Böğrümüzde kaldı ellerimiz.

sen gitmiştin. Aşk dervişleri avare, pecmürde, her cayı rüzgarlara kapıldılar. Dönüşlerinin ahengini kırdılar. Bölük bölük kadınlarımız, grup grup erlerimiz, demet demet çocuklarımız, kimi güler kimi ağlarken yitirdiler kendilerini. Ve sen gitmiştin efendim. Sevgili, hani bir aşktın, bir güzelliktin sen. Güzellikle aşkın kesiştiği prizmada, güzelliğin cihanı gösteren bir ayna, aşkın o aynanın cilasıydı hani. Güzelliğin olmasa efendim, aşkı hiç bilmeyecekti cihan. Aşkın olmasa güzelliği hiç anlamayacaktı. Sana muhtacız. Sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili, bir gelişle gel, bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza, sar dünyamızı, gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız, sana muhtacız. Sevgili, dertle ağlayandın, hem derde salandın. Gönül yurdunda çaresizlerin çaresi, hastaların merhemiydin. Saadetle yaşamış, saadet çağını yaşatmıştın. Sana muhtacız, sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Gel ey sevgilim.

Errahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlün kuddus. Ey yüceler yücesi Allah'ım, kırık dökük hallerimi ancak senin lütfun ve rahmetin sarıp sarmalayabilir. Beni fakru zaruretten ancak senin kerem ve ihsanın kurtarabilir. Korkularım ancak senden gelecek emniyet ve güvenle kaybolur. Ey rahmetine, merhametine, rıza ve rıdvanına ermek, kullarının en yüce emeli ve arzusu olan Sultanlar Sultanı Allah'ım. Ey salih kulların dostu, dertlilerin dertlerine derman gönderen, inayetiyle yardım isteyenlerin imdadına koşan, keremi bütün keremleri aşkın, merhameti de bütün merhamet hislerinin ötesinde olan yüce Rabbim. İşte huzurundayım. İhtiyaçlarımı sana arz ediyorum. Dua ve niyazım da başkasına değil, yalnız sanadır. Gönlümü hoşnutluğunun serinliğiyle ferahlatmanı ve bana olan nimetlerini kesintisiz devam ettirmeni istirham ediyorum. Ey Kerim, Cemil ve Erhamurrahimin olan Allah'ım! Ameli az, dua ve niyazda ifade eden aciz, bu garip ve zavallı kuluna merhamet et. Bitip tükenmeyen nimetlerinden onu da nasiplendir. Kıyametin en dehşetli gününde bu biçare kulunu da kendi himayene al. Amin. Velhamdülillah.

İsyan üzere dostluk kuranlar, ahirette birbirinin azılı düşmanı kesilecek. Ancak Allah için kurulan dostluklar fayda verecektir. İmam Suyuti rahmetullahi aleyh.

Ey kadiri mutlak olan Allah'ım! Yoktan yaratmak, var olanı yok etmek ancak senin elindedir. Küçük büyük bütün günahlarımızdan sana sığınırız. İçinde bulunduğumuz sıkıntılarımızı gider. Aczimizle geldiğimiz rahmet kapından bizleri geri çevirme. Amin.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın peygamberi ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

0: Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla, bizi cennetine La ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. Müslim, Zikir ve Dua 35.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

Hayyun kayyumun, hakemün adlün kuddus. Allah'ım, beni seni çok zikreden bir zakir, sana çok şükreden bir şakir eyle. Senden çok korkan, sana çok itaatkar bir kul eyle. Sana karşı saygıyla dopdolu bir gönül, dua dua yalvaran ve durmadan sana yönelen bir insan eyle. Ya Rabbi, tevbemi, sana yönelişimi kabul buyur. Günah kirlerimi yıka, duama icabet et. Kalbime hidayet, dilime istikamet ver ve içimdeki kini, nefreti sök al. Allah'ım, senden işimde sebat diliyorum. Doğru yolda azim istiyorum. Allah'ım, senden nimetine şükretmeyi ve sana güzel ibadet etmeyi istiyorum. Ve sadık bir dil, selim bir kalp istiyorum. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Yüksek sesle feryat etme. Çünkü o dost senin yakınındadır. Böyle nara atanın bu yakınlıktan şüphesi var demektir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri.

Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.

İnsanın izzeti iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir. Muhammed Masum Faruki Hazretleri.

Medine halkı ayakta, boynum bükük, koydum elimi dizime. Uyandım ki su serpeller yüzüme, aklımı başımdan aldı ayrılık, aklımı...

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

0: Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla. Bizi cennetine la ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. Müslim, Zikir ve Dua 35.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, bilmediklerini öğrenmek için evvela bildiklerinle amel etmelisin.

Yaptığınız gıybetin kefareti olarak gıybetini ettiğiniz kişiden istiğfarda bulununuz. Abdurrahman-ı Tahi Hazretleri.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
2: cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس يا إله العالمين ويا أكرم الأكرمين Yardımına pek muhtaç bu aciz kullarını da cennetindeki en yüksek derecelere nail eyle. Yüceler yücesi Allah'ım, senin o engin lütuf ve kereminden, başlangıcı ve sonuçları itibariyle içi de dışı da güzel olan en kapsamlı hayırları istiyoruz. Bu hayırları bize nasip eyle. Allah'ım, kulaklarımıza bereket ihsan eyle, en güzel sözleri duyalım. Gözlerimize bereket ihsan eyle, görmenin hakkını verelim. Ruhlarımızı mübarek kıl, yaratılışlarımızı, ahlakımızı, hayatımızı, bütün amellerimizi ve vefatımızı güzelleştir, bereketlendir ve çok büyük hayırlara vesile eyle. Eksik ve kusurlarıyla beraber hasenatımızı kabul buyur ve lütuflarına en çok muhtaç olan bu biçare kullarını cennette en yüksek makamlarla sevindir Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

Rabbim, bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Allah'ım, hatalarımı bilerek, cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye dek işlediğim ve bundan sonra işleyeceğim açık ve gizli kusurlarımı bağışla. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da. Senin her şeye gücün yeter.''

Allah'ım, kalbimi aydınlık kıl. Lisanımı, kulağımı, gözümü, ardımı, önümü, üstümü, altımı aydınlık eyle. Allah'ım, nurumu büyüt. Ey hay ve kayyum olan, sadece senden yardım isterim. Hayatımı düzelt. Gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma.

Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allahü Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz aldık. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap göreceklerdir. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafe bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede bir aylık yol olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de, onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup "Zehirliyim, beni yeme" diyen mucizesinden daha üstün değil. Ya Resulallah, Nuh kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi.
Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun.

0: İbn-i Sina Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Ey oğlum, dünya derin deniz gibidir. Çok insanlar onda boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun.

Ey kainatı emsalsiz yaratan Allah'ım! Gökleri ve yeri kusursuz ve mükemmel şekilde donatan sensin. İsminin hürmetine şefkatini bizden eksik etme. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Amin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

Er-Rahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddûs. Kudreti ve merhameti sonsuz Allah'ım. Ne olur bizi kendi halimize terk etme. Bizi vücuttan, kibirden, riyadan, nifaktan ve bilmeyerek gizli şirklere düşmekten muhafaza buyur. İçimizi dışımızı görünür görünmez kirlerden, paslardan, kusur ve ayıplardan arındır. Bizi kabir azabından ve oradaki çetin imtihana maruz kalmaktan da emin eyle. Ömrümüzü sana kullukta ve itaat içerisinde geçirmeye muvaffak kıl. Yüce katındaki ilmi ledünden beni de hissedar eyle ve anlayış ufkumuzun önündeki perdeleri kaldır. Salih kullarınla, sıddıklarla yoldaşlık yapmaya muvaffak eyle. Eyle de neticede bizi de o güzel kullarından birisi haline getir. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Ey gecenin ve gündüzün sahibi Allah'ım! Sen her şeye gücü yetensin. Şükürlerimizi kabul eyle. Kusurlarımızı affet. Bizi dünyada rezil olmaktan ve ahirette azaba uğramaktan koru. Amin.
1: Sizler için en güzel

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! Bizi her türlü bela ve musibete karşı koru, bize afiyet ihsan eyle. Sefaletle boğuşan insanların durumuna düşürme. Muhabbet kaselerinden doyasıya içir ve bizi ümitsizlik ve çaresizlik içinde kalanlardan eyleme. Amin. Kainatın efendisi, bütün hayır yollarını insanlığa açan, peygamberlik silsilesinin mührü Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âl ve ashabına salat ve selam ediyor. Bu vesileyle dileklerimizi sana arz ediyoruz. Dileklerimizi kabul eyle Allah. Amin. Velhamdülillah.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez.

Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddûs. Kudreti ve merhameti sonsuz Allah'ım. Ne olur bizi kendi halimize terk etme. Bizi vücuttan, kibirden, riyadan, nifaktan ve bilmeyerek gizli şirklere düşmekten muhafaza buyur. İçimizi dışımızı görünür görünmez kirlerden, paslardan, kusur ve ayıplardan arındır. Bizi kabir azabından ve oradaki çetin imtihana maruz kalmaktan da emin eyle. Ömrümüzü sana kullukta ve itaat içerisinde geçirmeye muvaffak kıl. Yüce katındaki ilmi ledünden beni de hissedar eyle ve anlayış ufkumuzun önündeki perdeleri kaldır. Salih kullarınla, sıddıklarla yoldaşlık yapmaya muvaffak eyle. Eyle de neticede bizi de o güzel kullarından birisi haline getir. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

0: Kahrın da hoş, lütfun da hoş.
1: Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için diriler birbirini yiyor.
2: İmam Gazali Hazretleri.

Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle.

Eğer bir kalabalık senin sözüne kulak vermiyorsa, söyleyecek çok sözün olsa da bir kelime dahi etme.''

akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbnü's Semmak, rahmetullahi aleyh.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi. Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, abdün, kuddus. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O kainatın gerçek hükümdarı, Melik'tir. Bütün eksikliklerden uzak ve yüce Kuddüs'tür. Kusurlardan münezzeh, yaratıklarına esenlik veren Selam'dır. Güvenlik veren Mü'mindir. Her şeyin üzerinde gözetip kollayan Müheymin'dir. Üstün kudret sahibi, mutlak galip Aziz'dir. Büyükler büyüğü mütekebbirdir. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ve tenzih eder. Ey gökleri ve yeri bir örneği olmadan yaratan, ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, senden cenneti istiyor ve cehennemden de sana sığınırım. Amin. Velhamdülillah.

Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Hamdü senalar olsun. Radyo Nida'da bize ayrılan süre içerisinde yine faydalı ve hayırlara vesile olacak bir program olsun ümidindeyiz. Şeytan, alim bir zat olan Salih Efendi'ye diyor ki, Salih Efendi, sen ne kadar çok ibadet ediyorsun öyle. Yani sanki Allah'ın ibadete ihtiyacı mı var? Diyor ki Salih Efendi, evet, Allahu Teala'nın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hiç kimsenin ibadetine ihtiyacı yoktur. Ancak bizim ibadete ihtiyacımız vardır. Kur'an-ı Kerim'de salih amelin faydası bunu yapanadır buyuruluyor. Yani biz Allah'a bir faydamız olsun diye değil, haşa, kendimiz için ibadet ediyoruz. Şeytan mücadelesine devam ediyor tabi, diyor ki düşünce olarak yine, diyor Salih Efendi, çok ibadet etmek için acele ediyorsun. Acele işler de hayır olmaz. Sen evvela şöyle işlerine bir yönel, evvela dünya işini bir yoluna koy, şöyle bir rahatla, yaşın bir 50'ye 60'a 70'e bir gelsin, dünyadan elini eteğini çekersin, sonra kenara şöyle kuyrulur, bol bol ibadet edersin. Dünyanı kazanmadan ahiretini nasıl kazanacaksın? Der. Salih Efendi der ki, ecel benim elimde değil. Sonra bugünün işini yarına bırakırsam, yarının işini ne zaman yapacağım? Hadis-i şerifte buyuruldu ki, yarın yaparım, yarın yaparım diyenler helak oldu gitti. İbadetlerin vakti vardır. Her ibadeti zamanında yapmalıyım. Ölüm ne zaman gelecek bilemem. Şeytan durur mu durmaz, devam ediyor. Diyor, doğru Salih Efendi. Hayırlı işte acele etmek lazım. Hayırlı iş olan ibadetleri acele yap ki kısa zamanda daha çok ibadet et, değil mi? Diyor ki Salih Efendi, Cenab-ı Hak çok ibadeti değil, samimiyetle, ihlaslı ibadeti kabul eder. Hatasız yapılan az iş, içinde çok hata olan çok işten hayırlıdır. Devam ediyor şeytan, vay be, ne mutlu sana Salih Efendi. Demek az da olsa hatasız ibadet ediyorsun. Tebrik ederim. Toplumda düzgün ibadet yapamayan o kadar kişi var ki, ibadetinle sen bunlara örnek olmak için onların göreceği yerlerde şöyle ibadet etsen, hem de iyi örnek olursun, ne dersin? Hem böylelikle daha çok sevap kazanırsın. Çünkü biliyorsun ki, bakın şeytan da hadisleri biliyor. Çünkü hadiste bir hayra delalet eden onu yapan gibidir buyruluyor. Sen de insanlara örnek olursun. Diyor ki Salih Efendi, Allahu Teala'nın beni görmesi kafidir. İnsanların da görmesini istersem ibadete riya karıştırmış olurum. Riya ile yapılan amel makbul olur mu? Şeytan öyle taktikler verdi ki, şimdi lütfen buraya dikkat buyurun, Salih Efendi'ye ibadetlerini beğendirip onu kibre, ucba sürüklemek için, bak ne diyor şimdi. Salih Efendi, sen gerçekten büyük bir zatsın ya. Yaptıkların adına layık salih işler. Herkes gaflette. Bak şu şunu yapıyor, bu bunu yapıyor. Ama sen öyle güzel şeyler yapıyorsun ki bu her takdirin üstünde. Dünyada senin gibi kaç tane böyle Allah dostu var bilmem. Salih Efendi diyor, eğer söylediklerin bende varsa bu benim yüzümden değildir. Rabbimin ihsanıdır. Her nimetin sahibi Allah Teala'dır. Şimdi ikinci kategoriye geçiyor şeytan.
Salih Efendi'yi gizli riyaya sürükleyecek. Diyor ki, Salih Efendi, az önce Allah'ın beni görmesi kafidir demiştin. O halde riyadan kurtulmak için insanların gözünden şöyle uzak yerlerde ibadet etmen lazım. Yine Allah senin sevgini insanların kalbine yerleştirir. Başkalarına Salih Efendi ibadetlerini hep gizli yapıyor dedirterek beni ucba, kibre ve riyaya sürüklemek istiyorsun, biliyorum. Ama şunu unutma ki ben bir kulum. Rabbim benim ibadetlerimi eğer dilerse açığa vurur, dilerse gizler. Gizli yapılacak işler var, açık olanlar var. İnsanlardan gizlemekle veya onlara göstermekle benim elime ne geçer ki? Şimdi şeytan üçüncü kategoriye geçtiği vites attırdı. İbadeti bıraktırmak için tenkit yolunu deneyecek. Salih Efendi, ibadetlerin kusurlu mu yoksa mükemmel mi? Salih Efendi, çok kusurludur diyor. Birçok kimsenin yine ayağının kaydığı o kaza kader konusunda Salih Efendi'yi kandırmak isteyecek. Salih Efendi, sen itikadı düzgün bir adama benziyorsun. Yani hayrın şerrin Allah'tan geldiğini biliyorsun. Cennet veya cehennemin olduğunu, ezelde takdir edildiğini biliyorsun. Cehennemliksen yapacağın ibadetlerin hepsi boş. Zaten sen cennetlik olarak yazıldıysan bu kadar ibadete ne lüzum var? Der ki Salih Efendi, bir kimse cennetlikse dünyada cennete götürücü amelleri işler. Cehennemlikse günah olan işleri yapar. Kulun vazifesi Allahu Teala'nın emrine uyup cennetlik amelleri işlemektir. Ezelde takdir edildiği için ben ibadet ediyorum. Şeytan, ezelde Allah'ın takdir ettiği olur diyorsun. Salih Efendi, o halde şu minareye çık, kendini aşağı at. Eğer ezelde selametin takdir edilmişse, sonun zaten böyle yazılmışsa, sana bir şey olmaz. Diyor ki Salih Efendi, Allah kullarını imtihan eder. Kulun Allah'ı imtihan etmeye hakkı yoktur. Cenab-ı Hak, kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Onun emretmediği, üstelik yasak ettiği bir iş nasıl yapılır? Zaten ben şimdi çıksam, şu minareden aşağı atlasam, intihar etmiş olurum. Şeytan iyice ümidini yitiriyor. Salih Efendi diyor, konuyu değiştirme. Sen benim soruma cevap vermedin. Cennetliksen şimdi yaptığın ibadete ne gerek var diyorum. Eğer diyor Salih Efendi, cennetliksem ibadet etmekle belki derecem yükselir. Hak Teala ibadet edenleri cennete, ibadet etmeyenleri de cehenneme koyacağını vaat ediyor. Rabbimiz vaadinde sadıktır. İman edip salih ameller işleyenleri cennete koyacağına söz vermiştir. Ve şimdi sona geldik. Salih Efendi, cennetlik olan cennete götürücü, cehennemlik olan da cehenneme götürücü ameller işler dedin. Yani Allah takdir ettiği için ibadet ediyorum demek istiyorsun. Tamam, o zaman ezelde cehennemlik olarak takdir edilen kimsenin günahı ne? Neden ona kötü işler işletiliyor? Bakın cevaba. İnsanlarda irade-i cüzziye denilen bir kuvvet vardır. Yani seçenek hakkı. Bir şey yapmak veya yapmamak. İrade-i cüzziyeyi kullanmak da mecbur değil, serbesttir. Zaten serbest olmasa, seçenek hakkı olmasa insan suçsuz olurdu. Allah Teala, kul iradesini iyiliğe kullanırsa iyilik, kötülüğe kullanırsa kötülük yaratacağını bildiriyor. Ve kulu daha yaratmadan önce o kul ne yapacak, hangi tercihlerde bulunacak onu da bilir. Kul ibadet etmekte ve günah işlemekte serbest olmasa ahirette iyiliğe mükafat, zaten kötülüğe ceza verilmez. O zaman cennete ve cehenneme de
lüzum kalmazdı. O halde diyor, irademizi iyi yolda kullanmalıyız. Nasıl ama? İnşallah istifade edenlerden olalım. Vesvese genel olarak insanı kötü, din ve ahlak dışı davranışlara yönelten bir iç itilme olarak aktarılıyor. Bu anlamdaki vesvesenin kaynağı iblis. Nitekim birçok ayette şeytanın insanlara vesvese verdiği de zaten ifade ediliyor. Kötülüğün sembolü olan iblis, gerçek bir varlığa sahip olmakla birlikte elbette onun insanlar üzerindeki etkisini psikolojik yolla gerçekleştirdiği de düşünülmekte. İlk önce bilmeliyiz ki vesvese bir insanın ölümüne sebep olmaz. Aynı zamanda aklımızdan geçen bu tür düşünceler sorumluluk vermez. İhtimaller üzerine düşünmektir vesvese. Nefsin veya şeytanın kalbe attığı faydasız düşünceler, gereksiz kuruntular da denilebilir. İrade dışında insan istemediği halde o kişiyi tedirgin eden, kendi kendine yabancı hale getirebilen ve kendi başına kovamadığı, sürekli tekrarlayan düşüncelere verilen ad. Örneğin abdest alırken, namaz kılarken insanın aklına bir şeylerin gelmesi, mesela küfürlü sözlerin gelmesi, Kur'an okurken vesaire. İşte vesveseli olan kişi çoğu zaman bunları düşünür ama dışarıdan bu hareketlerine yansımayabilir. Ancak vesveseli insan bunu bilir ve adeta o 24 saati savaş içinde geçer. Huzursuz olur. Çoğu zaman da biliyoruz ki kimseye derdini dahi anlatamaz. Bu acıklı durumunu anlayanlar o vesveseli insana, ''Ya sen bunları nereden düşünüyorsun? Böyle saçma sapan düşünceleri şöyle bir kenara at.'' deyip dururlar. E zaten vesveseli kişi bu düşüncelerin saçmalık olduğunu ve mantıksız olduğunu bilir. Fakat elinde değildir, kovmakla gitmez. İşte bunu insanlar bilmediği için iyilik yapayım derken o insana kötülük etmiş olmaktadırlar. Aslında vesveseye alimlerimiz az miktarda olursa pek zararının olmayacağını söylemişler. İnsan için faydalı da olabilir. Bu kişilerin mesela titiz olduklarını biliyoruz. Evden çıkarken kapıyı, pencereyi, elektriği, doğalgazı kontrol ettiklerini biliyoruz. Yine biraz vesvese sahibi olan insanların özellikle hesap kitapta, muhasebe konusunda çok başarılı olduklarını da biliyoruz. Her şeyde olduğu gibi sınır aşılınca felaket haline gelir. İblisle mücadelemiz insanın yaratılmasıyla başlamış ve son insan ölene değin devam edecek bir zamandır. Şeytan her insana değişik şekilde yaklaşabilir. Kimine adam öldürmesini, kimine zinayı, kimine namazı kılmamasını, kimine başka başka şeyler. Ama her insana bir şekilde dininden uzaklaşması, Rabbini inkar etmesi, namazdan zevk, heyecan alamaması ve düşünceye kapılarak bunalıma girmesi için bir şeyler yapacaktır. İşte onlardan bir tanesi vesvesedir. Şeytan insana yaklaşır. Çeşit çeşit oyunlarla, din, iman, ibadet yolunda kadına da erkeği de karışık karışık oyunlar oynar. Mesela şeytan aşırı derecede fikir ve kuruntularla meşgul olan kimi müminlerin kalbine iman ile alakalı şüpheler atmaya çalışır. Sizden herhangi birinize şeytan gelir de şunu böyle kim yarattı? Şunu böyle kim yarattı? En sonunda Rabbini kim yarattı der. Bu şekilde vesvese verir. Şimdi şeytanın vesvesesi Rabbinize kadar erişince o vesveseli kişi hemen "Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm" kovulmuş şeytandan "Allah'a sığınırım" desin ve vesveseye son versin buyuruluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde
sizden herhangi birinize şeytan gelir de buyurdu. Şeytanın elini kolunu sallaya sallaya, ben şeytanım demeyeceğini bildiğimize göre, demek ki bu düşüncelerimizin kaynağının ilk etapta değerlendirilecek kişinin şeytan olduğunu öğreniyoruz. Besmele çekmenin ve en başta elbette Allahu Teala'ya sığınmanın gerekliliğini bizimle paylaşıyor. Kardeşlerim, nefsinin insanın kendisine vesveseler verdiğine dair Allahu Teala Kaf suresinde çok önemli bir açıklama buyuruyor bizlere. Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Bu vesvesenin ne olduğundan Allahu Teala haberdar ve bununla ilgili olarak bize yapıp edeceğimiz şeyleri de anlatıyor. Nefsin insana vesvese vermesi, bir insanın kendi kendine söylediği ya da içinden geçirdiği o gizli hisler, takıntılar ve kuruntulardır. Bazen bu öyle hale gelir ki, şeytanın vereceği vesveselerden daha büyük veya daha tehlikeli durumlar bile olabilir. İşte o yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanın en büyük düşmanının onu çepeçevre kuşatan nefsi olduğunu söylemiştir. Tekrar ediyorum, en büyük düşmanımız o, bu, şu değil, senin, yani kendinin nefsidir. Şeytanın insana vesvese vermesi, kalbine attığı bir takım gizli seslerle o insanı kandırmaya çalışması ve kendine itaat etmeye davet etmesidir. Bunu nerede görüyoruz? Adem aleyhisselam ile Havva validemizi kandırmaya çalışması. Böyle bir vesvese. Vesveseler sadece nefsin ve şeytanın verdikleriyle kalmıyor. Bazen insanlar da bu tür kuruntuları ve evhamların kaynakları olabiliyor değerli kardeşlerim. Çünkü o pusudaki şeytan bazen insanları da bazen cinleri de bu konuda kullanabiliyor. Örneğin ibadetlerde vesvesenin çok daha ilerlediğini söyleyebiliriz. İnsanın içine düştüğü vesveseler türlü türlü. Vesvese oklarına maruz kalan bir insanın başka zamanlarda aklına gelmeyen şeyler gelir. Mesela tam abdest alacaksınız, acaba tam dirseğime kadar su geldi mi? Başımı meshettim mi acaba ya? Bir daha abdest alır. Bir daha, bir daha. Artık abdest de, diğer ibadetlerde o kişiye zor gelmeye başlar. Ve Allah korusun, zaman geçe geçe hepsini bırakır hale gelir. İşte şeytan o yüzden ibadetlerde daha çok görünür. Etkileri daha doğrusu. Vesvese içinde kıvranan bir insanın hayalinde ne vardır? Allah'a yakın olmak vardır. Bu neyle olur? Salih bir iman ve güzel bir ibadet, samimiyetle yapılan ibadet. Buna bir de takva düşüncesini eklerseniz, gittikçe vesvesenin şiddeti artar. Bazen sizlerden mesajlar geliyor. Ben namaza başladıktan sonra aklıma türlü türlü şeyler geliyor. Şöyle bir sıkıntı yaşadım, böyle bir korkuya kapıldım diye. O kardeşlerimize de söylemeye çalıştığımız gibi, diyor ki alimlerimiz, hırsız bir inşaata girmez. İnşaat halindeki, daha doğrusu bir yapıya. Neden? İçinde bir şey olmadığı belli. Ne çalacak hırsız? Hırsız bir şeylere göz dikecek, bir amacı olacak, senden bir şeyler alacak. Evinde laptopun, televizyonun, cep telefonun, her neyse para eden bir şeyler olacak. Aynen diyor, hırsız gibi senin imanını çalmak isteyen İblisin de mantığı budur. Boş eve, o inşaat halindeki eve hırsız nasıl girmiyorsa, sende vesveseler var diye eyvah, acaba benim yaptığım ibadetler kabul olmuyor mu diye düşünme. De ki, ben Allah'ın yolundayım hamdolsun. Demek ki şeytan benimle uğraşıyorsa, elhamdülillah ben iman sahibiyim. Böyle düşüneceğiz. Kardeşlerim, işte
bazen sünnet olan bir ibadeti güzel bir şekilde yapayım diye uğraşan insan, farkında olmadan farzları terk edebiliyor. Sonunda da acaba Allah benim ibadetimi kabul etti mi? Yo, bir yerlerde yanlış yaptım galiba diye peş peşe o ibadeti tekrar eder durur. Peki burada şeytanın kazancı nedir? İbadet edip duruyor. Bir kez ibadet edeceğine 5 kez ibadet ediyor. Allah'a daha yakın oluyor ibadet ettiği için. Diyelim farz namazını kılman lazım. Seni nafilelerle meşgul etmesi. Ve belli bir zamandan sonra vücudun yorula, yok ya ben bu namazı kılamıyorum deyip hiç namaz kılamaz hale gelmesi. Bir de üstüne üstlük, Allah kalbimi biliyor, ne yapayım kılamıyorum, kalbim temiz düşüncesini verdi mi demeyin gitsin keyfini. Kardeşlerim, şeytanın attığı o vesvese hedefini bulmuş oluyor böylece. Artık bu durum o insan için bir hastalık haline geliyor. Mesela kendi başına bir sıkıntı yok ama diyelim ki akrabasını ziyarete gitti, köye gitti, tatile gitti. Gittiği yerlerde kendi başına olduğu gibi 6 defa, 7 defa abdest alamayacağı için bu sefer hiç misafirliğe gitmemeyi göze alıyor. İlginçtir, dinleyenlerimizden bir tanesi umreye gidemediğini söylemişti. Nedenini sorduğumuzda, yalnız odada kalacak kadar param yok, başkalarıyla aynı odayı paylaşmam gerekiyor ama ben böyle bir durumun insanlar tarafından yadırgandığını bildiğim için, utandığım için umreye gidemiyorum demişti. Görüyor musunuz, küçük gibi gördüğümüz bir şey nelere sebebiyet verebiliyor? Namaz konusunda da vesveseler var. Bunlar da karşımıza çıkıyor. Namazda acaba secdem oldu mu, rükuda tam eğilebilmiş miydim, imama yetişebildim mi veya 2 rekat mı kıldım, üçüncüde yanlış mı yaptım gibi şeylerle namazı tekrar tekrar kılmalar olur. Defalarca tekrar edildiğini görüyoruz. Şimdi burada da ayrıntıya gireyim derken, yani namazın farzlarından bahsetmiyorum. Müstehaplarını yapayım, daha güzel puanlar alayım amiyane tabirle. Derken ya vaciplerini, bazen farzını terk etmek gibi bir duruma da düşebiliyorlar. Mesela bazıları da iftitah tekbiriyle başlıyoruz ya namazımıza. Bir dakika ya, ben tekbiri alırken niyetimi tam olarak yapamadım. Yaptım mıydı, şöyle miydi derken namaza başlamış, namazı bozuyor. Mesela 2. rekatta bu aklına geliyor. Tekrar yeni baştan namaz kılmaya başlıyor. Sonra namaz kazaya kalıyor. Namazda veya başka bir ibadette bu tür vesvese ve evhamlar size geliyorsa sakın korkmayın. Bunların zaman zaman gelmesi, zaman zaman aklınıza farklı farklı kimseye söyleyemeyeceğiniz, utanç duyduğunuz, hatta Kur'an okurken bu ibadetlerde, yani en gelmemesi gereken bir zamanda o küfür sözlerinin, kötü şeylerin, bazen cinsellik ile alakalı şeylerin aklınıza geliyor olması sizin hasta olduğunuzu göstermez. Bunların aralıklarla meydana gelmesi olasıdır, normaldir. Ama bu gün içinde çok defa tekrar ediyorsa artık sizin hayatınızla ilgili, hayatınızı devam ettirebilme konusunda sıkıntılar yaşıyorsanız o zaman bir sorun vardır. Dönem dönem, zaman zaman bunların olması mümkündür. Kardeşlerim, vesveselerden bir tanesi tür olarak bir şeyden korkmamız ile alakalı olur. Örneğin bunun bir geçmişi vardır. Daha önce evinize hırsız girmiştir. O hırsız zarar vermiştir. Artık bu öyle bir hale geldi ki her gün acaba hırsız gelir mi gelmez mi, bana bir zarar verir mi, sevdiklerime zarar verir mi diye düşünürsünüz. İşte bu sebeple bu zarar görme korkusu, bu endişe öyle bir ilerler ki takıntı haline gelir. Pencereleri kapatmakla kalmaz, tekrar tekrar kontrol edersiniz. Yine evden çıktıktan sonra akrabaya gidecekler, pikniğe gidecekler. Hanımına soruyor, ütüyü kapatmış mıydın, fişini çektin mi? Evet, işte evin ışıkları açık mı kaldı?
tüpün vanasını kapattın mı gibi gibi gibi tekrar evine gelir, tekrar pencereleri kontrol eder, bu 3-4 defa olur. İşte bu da o insanı o kadar yorar ki, etrafındaki insanlar da eğer anlayışlı kişiler değilse bir alay malzemesi olur. Halbuki bu diş ağrıması gibi, insanın belinin ağrıması gibi, nezle olup da halsiz olması, evinde yatması gibi bir şeydir. Bir imtihandır. Yine değerli kardeşlerim, korku kaynaklı evham ve vesveselerden bir tanesi, çoğumuzun yaşadığı gecenin bir vaktinde dışarıda bir işimiz varsa, minibüs bulamadık, bir nedenden dolayı dışarıda kaldık, evimize gidiyoruz, çok kalabalık olmayan bir yerdeyiz diyelim, arkamızdan sanki biri geliyormuş gibi düşünmemiz, hissetmemiz, böyle ikide bir geriye doğru bakmamız, bunların hepsi o vesvese kaynağıdır. Hatta bu olayın daha ilerleyen boyutları da var, onlardan da bahsedelim. Yalnız yatamayan, geceliğin lambası yanında olmadan uyuyamayan, evde tek başına kalamayan efendim insanlar da vardır. Yani bu korkuyla hayatına devam eden insanlar da vardır. Korkular sadece maddelere, gördüğümüz, göremediğimiz şeylere değil, geleceğe yönelik endişeler ve kuruntular da bunun arasındadır. Kendinin geleceğini, sevdiklerinin geleceğini düşünen, bir de çocukluktan başlayan vesveseler var. Anne babaların yanlış eğitim vermesi sonucu oluşan, bak seni öcülere veririm, şöyle olur, böyle olur, ışığı kapatırım, odayı kilitlerim türünden. Maalesef bu bilgisizce hareketler daha küçük yaşlarında çocuğun daha büyük travmalar yaşamasına sebebiyet vermektedir. İşte o küçük küçük yaşlardaki korkular, takıntılar ilerleyen yıllarda daha büyüyerek bir çığ gibi karşısına çıkıyor insanın. Kimi insanlarda hastalık bulaşacak, hasta olacağım takıntısı ve korkusu yaşarlar. O yüzden bazen tabii bunu görüyoruz, bilmiyorum sizler böyle bir şeyle karşılaştınız mı ama elini 10 defa, 15 defa yıkayanlar, hatta küçük sabunlar vardır, el sabunları, şimdi sıvı sabunlar revaçta, o sabun bitene kadar yarım saat, 40 dakika tuvaletten, banyodan çıkmayan insanlar vardır. Çünkü her yer pistir, mikropludur. Peki bu konuda şeytanın kazancı ne? Yıkasın canım, 20 kez yıkasa ne olur, 50 kez yıkasa ne olur? Şöyle, sen namaza durduğun an, şeytan sana namaz kılma demiyor. Madem namazını kılacaksın, namazın içinde bir şeyler veriyor ya, Fatiha suresini okuyacaksın, az önce elini yıkadın mı? Hadi bakalım başlar. Öyle insanı üzen bir şeydir ki bu, sosyal ilişkiler sıfırlanır. Neden? Herkesi toz ve kir yüklü görür insan, temizlik takıntısı olduğunda kimseyi eve kabul etmez. Veya zoraki olarak kabul etti, ardından saatlerce kendini yorar, bazen namazı, ibadeti unutur hale gelir. Evet, vesveseler, takıntılar, kuruntular, bunları yaşayanlar kadar elbette onu yaşayanların yakınlarındaki insanları da rahatsız eder. Vesveseler, kuruntular verdiği zararlar açısından herkesi yıpratır. Her insan belli bir zaman hayatının bir döneminde vesveseyle baş etmek durumunda kalır. Şu ana kadar eğer bu anlatılanların hiçbirini ben yaşamadım diyorsanız, günün birinde bir o iç düşünceyle, iç sesle karşılaşmanız an meselesidir. Maksat, eyvah ben de mi böyle olacağım diye korkup durmak değil, bunların nereden geldiğini bilmek, bunların gelip geçici olduğunu düşünmek ve Allah indinde aklından geçen düşüncelerden sorumlu tutulmayacağını bilmek ve rahatlamaktır. Eyvah ben namazdayken öyle şeyler aklıma geldi ki az önce, Rabbimden utanıyorum. Kimseyle anlatamayacağım, paylaşamayacağım kadar utanç verici şeyler aklımda. Evet ama sen bundan sorumlu değilsin. Lütfen düşün. Bir konuda kimden yardım istersin? O konunun ehlinden ve her konunun sahibi olan, her şeyin sahibi olan Allahu Teala'dan istemeye ne dersin? Demek istediğim, şeytandan
kendi metotlarınla değil, Allah'a sığınarak, Allah'a havale ederek kurtulmaya çalışabilirsin. Bazen şeytan sana din kisvesiyle de gelir. Eğer Allah'ın kanunlarını, yani şeriatını bilmiyorsan aldanırsın. Rüyamda melekleri gördüm, şu peygamberleri gördüm, bana namaza durmana gerek yok dediler veya şu alemleri gezdirdiler, artık bana içki serbest oldu gibi şeyler hemen aklımıza şunu getirmeli. Ben rüya ile amel edemem çünkü ben bir peygamber değilim. Peygamberlerin rüyaları farklıydı. Ne demek içki içebilirsin? Ne demek namaz kılmayabilirsin? Sana artık helaldir gibi şeyler. Bunlar yaşanıyor. O sebeple şeytana dikkat edelim, ona giden yollardan uzak duralım. Allahu Teala'dan niyazımız, bu vesveselerin hangi birine maruz kalıyorsak bundan kurtulmayı cümlemize nasip buyursun. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, inayeti ve şifası hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Geldik programımızın sonuna. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında güzel Bursa'mızın neresinden dinliyorsanız selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Allah Teala yar ve yardımcımız olsun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyyina Muhammed.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olur.

alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün. Ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var. Kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmak. Kuşlar. Dünyadan çok uzakta ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli, onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür, dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun, Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar, ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün var. Muhasap Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu, en önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mamut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Tufeil de çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mamut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses dayanabilecekseniz bakın diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı.
bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar, El Kahhar. Belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar, taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil, Kabe sahipsiz değil ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah. Nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah. Bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe malu, galip olan Allah. Biliniz ki sonunuz alevli bir ahtır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk nasıl korku içinde izlediyse onları, bugün ebabiller izlesin bizi ve yeryüzü duysun sesimizi. Kabe-i Muazzama

Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor. Tam 52 gün var.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: 0.85. Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73. Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıftan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerinize, üzerimize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, yine bir program vesilesiyle sizlerle birlikteyiz. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, bize Kitab-ı Kur'an'ın yolunu gösteren dostlarının en şereflisi Muhammed Aleyhisselam'a sallallahu aleyhi ve sellem ümmet yaparak diğer ümmetlerden üstün kılan Allah-u Teala'ya öyle bir hamd olsun ki bu hamd onun arzu edilen rızasını celbetsin. Hazinesinde mahfuz ihsanını hedef tutsun. Bizi nimetlerine şükredenlerden ve erenleri ile ulularını tanıyanlardan eylesin. Allah-u Teala'nın salat ve selamı onun seçkin nebisi ve güzide Resulü Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a sallallahu aleyhi ve sellem, onun temiz ve pak soyuna, ashabının ve ümmetinin hepsinin üzerine olsun. Şanı yüce olan Allah-u Teala'nın rızıklandırdığı kişiye vacip olan edepçe bilgi sahibi olmak, ilimden nasip almak, hikmetli ve öğüt verici sözlere nazar etmek ve salihlerin, Allah dostlarının gidişatına ve Allah-u Teala'nın ahlakı hususunda çalışanların çalışmasına vukuf peyda edemektir. Bunun böyle olduğu Allah-u Teala'nın Kitab-ı Kerim'inde ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleriyle sabittir. Nitekim Allah Celle Celaluhu Resulüne hitaben buyurur. Nahl suresinin 125. ayet-i cellesinde mealen: İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla olan mücadeleni en güzel yol hangisi ise onunla yap. Muhakkak ki Rabbin, işte o, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Ve yine o, hidayete erenleri de en iyi bilendir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayetle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizim maruz kalabileceğimiz sıkıntılar korkusuyla, zaman zaman bizi öğütle kötü davranışlardan sakındırırdı. İşte Allah-u Teala'nın rızık verip yaşattığı bir insana edep hususunda bilgi sahibi olmak, ilimden nasip almak, hikmetli sözlere nazar atfetmek ve salihlerin hayat akışıyla Allah yolunda çalışanların çalışmasına vukuf peyda eylemek vacip olduğu için müellif buyuruyor ki bu kitabımızda sizlere, dinleyenlere, okuyana kâfi gelecek kadar öğütten, hikmetten bir şeyler anlatmaya çalıştık buyuruyor. Bunu okuyana, dinleyene tavsiyem, önce okudukları ve dinledikleri üzerinde kendi nefsi için düşünüp alması gereken öğüt ve hisseyi alması, sonra da bu öğütleri başkalarına aktarmak suretiyle, yani bizim yapmaya çalıştığımız iş, sevap talebinde bulunmasıdır. Çünkü şanı yüce olan Allah-u Teala Celle Celaluhu bütün bunları bize emrettiği gibi aynı mevzuda Resulullah'tan da hadisler varit olmuştur. Nitekim şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Âl-i İmran suresinin 79. ayeti cellesinde mealen: İnsanlardan hiçbir kimseye yakışmaz ki Allah kendisine kitabı, hükmü ve peygamberliği versin de sonra o insanlara Allah'ı bırakıp benim kullarım olun desin. Fakat o, öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitap sayesinde Rabbaniler olun buyuruyor. Bazı müfessirler buyuruyor ki bu ayetin manası
Kur'an'dan insanlara öğrettiklerinizle amil olunuz demektir. Yine Allah-u Teala başka bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Kulları içinde ancak alimler Allah'tan korkar. Allah Celle Celaluhu mutlak galiptir, çok yargılayıcıdır. Fatır suresinin 28. ayeti cellesi. Allah'ın Celle Celaluhu nebisine sallallahu aleyhi ve sellem hitap eden iki ayette şöyledir. Ey bürünüp sarınan Habibim, sen ey Habibim, Kur'an ile öğüt ver, zira şüphesiz öğüt müminlere fayda verir. Zariyat suresi 55. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor, buyuruyorlar ki, bir saatlik tefekkür bir senelik ibadetten hayırlıdır. Kim ki hikmetli sözlere bakmaz, vaaz dinlemez ve ilk halis Müslümanların yaşayışını kendine örnek edinmezse, o kimse iki halden birisinde bulunur buyruluyor. 1. Ya az bir amel ile iktifa eder ve kendisinin hayrata koşanların başında olduğunu vehmeyler. 2. Veya biraz çalışır, bunu gözünde büyüterek kendisini diğerlerinden daha faziletli görür. Böylece sayini de amelini de iptal eder. Hayrata koşanlara baktığı zaman ise ibadet ve taatlere olan hırsı artar. Derece bakımından ilk halis Müslümanlara, ashab-ı kiram efendilerimize erişmekten uzak olduğunu anlar. Allah-u Teala'dan amellerin en temizini ve bereketlerin en büyüğünü yapmamız hususunda bize muvaffakiyet vermesini dileriz buyuruyor. Zira inam ve ihsanın da mutlak kudretin de hakiki ve gerçek sahibi odur Celle Celaluhu. Kıymetli dinleyenler, bu programımızı inşallah İhlas hususunda Tembihül Gafilin isimli eserde zikredilen kelamları sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Lebit oğlu Muhammed'den radıyallahu anh rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ve ümmetine hitaben buyurdular ki, sizin müptela olmanızdan korktuklarımın en korkulusu küçük şirktir. Ashab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü, küçük şirk nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, riya. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu, kulları amelleriyle mükafatlandıracağı gün riyakarlara buyurur ki, dünyada amellerinizle kendilerine gösteriş, yani mürayilik yaptıklarınıza gidiniz. Bakınız bakalım o mürayilik yaptıklarınızın yanında kendiniz için bir hayır bulabilecek misiniz? İşte amellerin karşılığının verileceği gün, yani kıyamet günü, mürailere böyle hitap edilir. Çünkü onların dünyadaki amelleri aldatmaca üzerine kurulmuştur. Onlar o amelleri sırf Allah rızası için değil, diğer insanları aldatmak için yapmışlardır. Onun için ahirette de aldatmaca üzerine muamele görürler. Şanı yüce olan Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu şu kelam-ı şerifi bu hususu belirtiyor. Nisa suresinin 142. ayeti cellesi. Mealen Rabbimiz, şüphesiz münafıklar kendi akıllarınca Allah'a oyun etmek isterler. Oysa Allah Celle Celaluhu onların oyunlarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıklarında üşene üşene kalkarlar. İnsanlara mürayilik yaparlar. Allah-u Teala'yı da çok az hatırlarlar. Yani Allah Celle Celaluhu onlara hilekarlara yapılacak muameleyi yapar. Böylece amellerinin sevabını iptal eder ve onlara buyurur ki, kendilerine gösteriş için amel ettiğiniz kişilere gidiniz. Zira benim yanımda sizin amellerinizin sevabı yoktur. Allah muhafaza buyursun ya Rabbi. Allah Celle Celaluhu kıyamet günü mürailere böyle hitap eder. Dünyadaki amellerine karşılık sevap bulunmadığını bildirir. Çünkü o ameller sırf Allah rızası için yapılmamış, bilakis başka insanlara gösteriş için yapılmıştır. Kul ise ameli sırf Allah rızası için olduğu takdirde sevaba müstahak olabilir. Allah-u Teala başkasının ortak edildiği ameli kabul etmez. Ona mukabil sevap da vermez. Diğer insanlara gösteriş için yapılan
İbadet eden kul, bu ibadetine Allah'tan Celle Celaluhu başkasını ortak etmiş olmaktadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Allah Celle Celaluhu buyurur ki, ben şirkten, yapılan ibadetlerde başkalarının kendisine ortak edilmesinden müstaniyim. Ben, benden başkasının ortak edildiği amelden uzağım. Kim ki işlediği bir amele benden gayrısını ortak ederse, yani başka insanlara gösteriş yaparsa, ben o amelin dışındayım buyuruyor Allah-u Teala. Bu hadis, şanı yüce olan Allah-u Teala'nın ancak kendi rızası için yapılan amelleri kabul edeceğine delalet ediyor. Sırf onun rızası için yapılmayan ameller kabul edilmez. Ahirette sevabı olmaz. Gösteriş için yapılan bu amelin sahibinin gideceği yerde ateştir. Şanı yüce olan Allah-u Teala'nın şu kelamı bu hususa delalet ediliyor. İsra suresinin 18, 19 ve 20. ayet-i cellelerinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, kim ki bu dünyanın geçici nimetlerini isterse biz de orada ona, evet biz kimi dilersek ona dileyeceğimizi hemencecik veririz. Sonra da onu cehenneme sokarız. O kıyamet gününe kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak gelir. Kim de mümin olarak ahireti talep eder. Onun için ona yakışır bir çalışma ile çalışırsa işte onların bu çalışmaları kabule şayandır. Karşılık verilmeye müstahaktır. Her birine, dünyalık isteyenlere de ahiretlik isteyenlere de Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin verişi kimseden men edilmiş değildir. Ayetin manası şerifinde şöyle buyuruyor: kim ki bu dünyanın geçici nimetlerini isterse, yani kim ki amelleriyle yalnız dünyalık ister ve ahiret sevabı talep etmezse, dünyada ona istediğimiz kadar dünyalık veririz. Ayetin devamında sonra da onu ateşe, cehenneme sokarız. Yani ahirette onu cehenneme müstahak kılarız. Ayetin devamı o kıyamet gününe kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak gelir. Yani Allah-u Teala Celle Celaluhu onu cehenneme atar. O zemmedilmeye müstahak bir haldedir. Dünyada mürâice amellerinden dolayı hem kendisini hem de kendisinin mürâilik yapmasına sebep olanları zemmeder. Allah-u Teala'nın rahmetinden uzak bir durumdadır. Kim de mümin olarak ahireti talep eder, onun için ona yakışır bir çalışma ile çalışırsa, yani kim ki ahiret sevabını murad eder ve sırf Allah rızası için salih ameller işlerse, hem de mümin olarak, zira imansız amel kabul edilmez. Ayet devamında işte onların bu amelleri kabule şayandır, karşılık verilmeye müstahaktır buyuruyor. Yani riya ve gösteriş için değil de sırf Allah rızası için amel işleyip ahiret sevabı talep edenlerin bu amelleri makbuldür buyuruyor. Ayetin devamı her birine, dünyalık isteyenlere de ahiretlik isteyenlere de Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin verişi kimseden men edilmiş değildir. Yani Allah Celle Celaluhu her iki zümreye de verir. Müminden de kafirden de, iyiden de kötüden de rızkını men etmez. Onun dünyada rızk verme kanunu budur. Şanı yüce olan Allah'ımız Celle Celaluhu bu ayette şu hususu açıkça belirtti. Allah'tan Celle Celaluhu başkası için amel işleyenlere ahirette sevap yoktur. Varacakları yer de cehennemdir. Sırf Allah için amel işleyenlerin amelleri ise makbuldür. Allah-u Teala'dan başkası için amel işleyen kişinin bu amelinin karşılığı zahmet ve sıkıntı çekmiş olmaktan başka bir şey değildir. Nitekim Ebu Hureyre'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu hususu açıkça belirtmektedir buyuruluyor. Nice oruç tutanlar vardır ki tuttukları oruçtan kendilerine kalan sadece açlık ve susuzluktur. Nice namaz kılanlar da vardır ki kıldıkları namazdan kendilerine kalan sadece yorgunluk ve uykusuzluktur. Bu şu demektir: kılınan namaz ve tutulan oruç,
Allah Celle Celaluhu'nun rızası için olmazsa sevabı yoktur. Nitekim ehli hikmetten bir zat şöyle buyuruyor: riya ve gösteriş için amel işleyen kişinin hali, para kesesine çakıl taşı doldurup çarşıya çıkanın haline benzer. Onu görenler bu adamın kesesinde ne çok para var derler. Fakat o kesenin onu görenlerin sarf ettiği bu sözden başka sahibine bir faydası yoktur. Zira içindekilerle bir şey almak istese hiçbir şey alamaz. İşte riya ve gösteriş için yapılan ameller de böyledir buyuruyor. Görenlerin ne dindar insan, ne hayırsever insan demesinden başka kendisine bir faydası yoktur. Ahirette o ameller karşılığında asla sevap alamaz. Nitekim şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Furkan suresinin 23. ayeti cellesinde mealen buyuruyor ki: biz onların işledikleri her bir amelin önüne geçtik de onu hiçbir değeri olmayan saçılmış zerreler yaptık. Ayetin izahında şöyle buyruluyor: Allah rızası için Celle Celaluhu yapılmayan her amelin sevabını iptal ettik. Onu havadaki güneş ışığında o görünen toz zerreleri haline getirdik. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir adam geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, ben sadaka veriyorum. Bununla Allah'ın rızasını kazanmayı istiyorum. Aynı zamanda insanlar tarafından hakkımda hayırlı insan denmesinden de hoşlanıyorum." dedi. Ve bunun üzerine şu ayet nazil oldu: kim ki Rabbinin rızasını, ona kavuşmayı diliyorsa salih, karşılıksız, karışıksız bir amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiçbir kimseyi ve hiçbir şeyi ortak etmesin. Kehf suresinin 110. ayeti cellesi. Ulemadan bir zat buyuruyor ki: kim ki yedi şeyi, yedi şeysiz, yedi şeyi işlerse işlediği amelin faydasını görmez. 1- Ameli korku ile yapar fakat sakınmazsa. Yani ben Allah'ın azabından korkarım der fakat günahlardan kaçınmazsa onun bu sözünün kendisine bir faydası yoktur buyuruluyor. 2- Talep etmeden sadece ümit ile amel ederse, yani ben şanı yüce olan Allah-u Teala'nın sevabını umuyorum der fakat sevabı kazandıracak salih amelleri işlemeyi talep etmezse onun bu sözünün kendisine bir faydası olmaz. 3- Sadece niyet eder fakat kastetmezse, yani kalbiyle taatler ve hayırlar işlemeye niyet eder de bunları fiilen yapmayı kastetmezse onun bu niyetinin kendisine bir faydası olmaz buyruluyor. 4- Dua eder fakat cehd etmezse, yani kendisini hayra muvaffak etmesi için Allah-u Teala'ya dua eder fakat hayırlar işlemek hususunda cehd etmez ve gayret göstermezse onun bu duasının kendisine bir faydası olmaz. Şanı yüce olan Allah-u Teala'nın kula muvaffakiyet vermesi için onun hayırlı ameller hususunda cehd edip gayret göstermesi gerekir. Nitekim şanı yüce olan Allah-u Teala buyuruyor ki Ankebut suresinin 69. ayet-i cellesinde mealen: bizim uğrumuzda mücahede edenlere gelince elbette onları yolumuza hidayet ederiz. Şüphesiz ki Allah iyilik edenlerle beraberdir. Kendisine itaat ve din hususunda mücahede edenlere Allah muvaffakiyet verir Celle Celaluhu. 5- İstiğfar eder fakat nedamet, pişmanlık duymazsa, yani diliyle estağfurullah, Allah'tan mağfiret dilerim der fakat işlemekte olduğu günahlarından dolayı nedamet, yani pişmanlık duymazsa onun bu istiğfarının kendisine bir faydası olmaz. 6- Amellerini açıkça yapar, gizlemezse, yani nefsinin terbiyesi için işlediği amelleri gizlice ve gösterişsizce değil de alenen yaparsa bu aleniyetinin kendisine bir faydası olmaz. 7- Amellerini ihlassız yaparsa, yani büyük cehd ve gayretlerle ibadet ve taatlerde bulunur, hayırlar işler fakat bunları sırf Allah rızası için değil mürailik, gösteriş için yaparsa onun bütün bu amellerinin kendisine bir faydası olmaz. Sadece kendi kendini aldatmış olur.
Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, ahir zamanda bir takım insanlar zuhur eder. Dünyalık karşılığında dini ve din esaslarını yitirirler. Dilleri şekerden tatlıdır, kalpleri canavar kalbidir. Allah buyurur ki, bana güvenerek aldanıyorsunuz. Yoksa düşüncesizce kendinizi bana karşı cüretli mi sayıyorsunuz? Kendime yemin ederim, ben onlara öyle bir musibet göndereceğim ki içlerinde bulunan akıllı ve hikmet bilir kişiler şaşırtacak. Ebu Salih'ten rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir adam gelerek, ya Resulallah, ben amel işliyorum, bunu gizliyorum. Fakat birisi ona müttali oluyor. Bu halde bana gurur geliyor. Acaba böyle bir amelde bana ecir var mıdır? Dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona hitaben buyurdu ki, sana bir gizlilik ecri, bir de aleniyet ecri vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu cevabı şerifinin manası şu. Bir kimse, insanlara gösteriş yapma niyet ve kastına sahip olmaksızın bir ibadet yapsa ve bir hayır işlese de, başkaları onun bu ibadet ve hayrına müttali olarak ona uyuşsa, yani haberdar olarak ona uyuşsa, o kimse için iki ecir vardır. Bunlardan biri işlediği amele karşılıktır, diğeri de görenlerin ona uyumasına mukabildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, kim ki güzel bir adet ihdas etse, onun ecri ve kıyamete kadar o güzel adetle amel edenlerin ecri o kimseye aittir. Kim de kötü bir adet ihdas etse, kötü bir iş yapsa, işlediği bu kötü amelin günahı ve kıyamete kadar onunla amel edenlerin amelinin günahı o kimseye aittir. Şu hususa da işaret edelim. Kişi işlemekte olduğu hayırlı amele müttali olanlar bu hususta kendisine tabi olacakları düşüncesiyle gurur duymamalıdır. Aksi takdirde amelinin sevabının zayi olmasından korkulur. Ebu Habib'ten rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, melekler Allah'ın kullarından bir kulun amelini alıp yücelere götürürler. Onu büyütürler, tezkiye ederler. Şanı yüce olan Allah-u Teala'nın dilediği yere kadar onu ulaştırdıklarında Allah Celle Celaluhu vahiy yoluyla onlara bildirir ki, siz benim kulumun amelinin zahiri muhafızlarısınız. Onun amelinin zahirini bilirsiniz. Bense özünü bilirim. Benim bu kulum amelini sırf benim rızam için yapmadı. Onu cehennemlik yazınız. Yine melekler başka bir kulun amelini alıp yücelere götürürler. Onu küçümserler, azımsarlar. Allah-u Teala'nın dilediği mahalle ilettiklerinde o vahiy yoluyla onlara bildirir ki, Allah-u Teala, siz benim kulumun amelinin zahiri muhafızlarısınız. Onun amelinin görünüşünü bilirsiniz. Bense özünü bilirim. Benim bu kulum amelini sırf benim için yaptı. Onu cennetlik yazınız. Bu hadis-i şerif ihlasla, yani Allah rızası için yapılan az bir amelin ihlassız, Allah rızası için yapılmayan çok bir amelden hayırlı olduğuna delalet ediyor. Zira Allah rızası için olan az amelleri Allah Celle Celaluhu çoğaltır, kat kat yapar. Nitekim buyuruyor, bir iyilik olursa onu kat kat arttırırım. Kendi canibinden de büyük ecir veririm. Nisa suresinin 40. ayet-i cellesinde, mealinde. Sırf Allah için yapılmayan ibadetlerin, hayırların, iyiliklerin sevabı yoktur. Velev ki fazlaca da olsalar. Böyle ibadetlerin sahiplerinin gidecekleri yer de ateştir buyuruluyor. Sümeyr İsabi anlatıyor, bir defasında Medine'ye gitmiştim. Şehre girerken etrafında bir sürü insanın toplandığı birini gördüm. Kimdir bu dedim, Ebu Hureyre dediler radıyallahu anh. Kendisine yaklaştım, o etrafındakilere bir şeyler anlatıyordu. Sözü bitip yalnız kalınca dedim ki, Allah seni yücelsin. Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitip hatırında tuttuğun hadislerden birini anlat. Buyurdu ki, otur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benden ve kendisinden başka kimsenin bulunmadığı bir anda bana söylediği hadis-i şerifi sana haber vereyim. Sonra bir inledi, yüzüstü yere düştü, biraz öylece kaldı. Sonra kendine gelerek
yüzünü ovuşturdu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benden ve kendisinden başka kimsenin bulunmadığı bir anda bana söylediği hadisi sana haber vereyim dedi ve bu arada yine bir inledi, yine bayılıp kendini kaybetti. Biraz öylece kaldı, sonra kendine gelerek yüzünü ovuşturdu ve şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana haber vererek buyurdu ki, kıyamet günü olunca şanı mübarek ve yüce olan Allah Celle Celaluhu mahlukatı arasında hükmeder. Her sınıf insan toplulukları gelir. Hesap vermek üzere Allah'ın Celle Celaluhu huzuruna ilk çağrılanlar Kur'an okuyucular, savaşlarda ölenler ve mal mülk servet sahipleridir. Allah-u Teala Kur'an okuyucularına sorar: peygamberlerime gönderdiğim esaslar sana bildirilmedi mi? Kur'an esasları öğretilmedi mi? O cevap verir: evet ya Rabbi, bildirildi, öğretildi. Allah-u Teala sorar: peki bildirilenle ve öğrendiğinle ne amel işledin? O cevap verir: onu gece gündüz okudum. Şanı yüce olan Allah buyurur: yalan söyledin. Melekler de der: yalan söyledin. Bilakis sen hakkında filan kişi ne güzel okuyor desinler diye Kur'an okudun ve senin için böyle dendi de. Sonra Allah mal, mülk ve servet sahibine sorar: sana verdiğim mal, mülk, servetle ne yaptın? O cevap verir: sıla-i rahim yaptım, sadakalar verdim ya Rabbi. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyurur: yalan söyledin. Melekler de der: yalan söyledin. Sen Allah için sıla-i rahim yapıp sadakalar vermedin. Bilakis hakkında ne cömert adam, ne iyiliksever adam densin diye bunları yaptın ve senin için de böyle dendi. Daha sonra savaşlarda Allah yolunda ölenler huzura getirilir. Allah sorar Celle Celaluhu: niçin öldürüldün? O cevap verir: senin yolunda savaştım, öldürüldüm. Şanı yüce olan Allah buyurur Celle Celaluhu: yalan söyledin. Melekler de der: yalan söyledin. Sen savaşa Allah için girmedin. Bilakis hakkında ne cesur adam desinler diye girdin, savaştın ve böyle de dendi de. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle benim dizime vurarak şöyle dedi. Buyurdular ki: ey Ebu Hureyre, işte kıyamet günü Allah'ın mahlukatından cehennemin ilk yakacağı bu üçüdür. Bu haber Hazreti Muaviye radıyallahu anh ulaşınca yaşın yaşın ağladı ve Allah ve Resulü doğru söylediler dedi. Sonra şu ayeti okudu: kim yalnız dünya hayatını ve onun zinet ve ihtişamını arzu ederse onların yaptıklarının karşılığını orada tamamen öderiz. Onlar bu hususta bir eksikliğe de uğratılmazlar. Onlar öyle kimselerdir ki ahirette kendilerine ateşten başkası yoktur. Dünyada işledikleri şeyler orada boşa gider. Zaten yapa geldikleri batıldır onların. Hud suresinin 15 ve 16. ayet-i celileleri. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah elimizdeki eserde Ebu Leys Semerkandi Hazretleri'nin Tembihül Gafilin 1. cildinde zikredilen kelamları sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah.

0: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le.

Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

0: Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, programımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Abdullah Hantaki Hazretleri buyuruyor ki, yaptığını Allah rızası için değil de mürayilik için, gösteriş için yapanlar, kıyamet günü bu amellerinin karşılığında sevap talebinde bulunduklarında Allah-u Teala onlara şöyle hitap eder. Biz dünyada senin amelinin karşılığını vermedik mi? Sana meclislerde ferahlık vermedik mi? Dünyada baş olmadın mı? Alıp satmana müsaade etmedik mi? Sen şöyle şöyle olmadın mı? Bir hakime soruldu. İhlaslı kimdir? Buyurdu ki, kötülüklerini gizlediği gibi iyiliklerini de gizleyen kimsedir. Yine birine soruldu. İhlasın gayesi nedir? Buyurdu ki, insanların övgüsünden hoşlanmamaktır. Zünnun-i Mısri Hazretlerine soruldu. Kul, kendisinin Allah'ın has kulları zümresinden olduğunu nasıl bilir? Buyurdu ki, bu dört şeyle bilinir. 1- Rahat, koltuk Müslümanlığını terk ederse. 2- Az çok demeden, elinde mevcut her türlü imkanlarıyla muhtaçlara yardım ederse. 3- Geçici, dünyevi makam ve rütbeleri kaybetmiş olmaktan üzüntü duymazsa. 4- Onun nazarında övülmekle yerilmenin bir farkı olmazsa. Hatem-i Tahi Hazretlerinden naklediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurdular ki, kıyamet günü insanlardan bir bölük cennete sevk edilir. Onlar oraya yaklaşıp cennetin kokularını duydukları, köşklerini ve Allah-u Teala'nın cennet ehli için hazırladığı diğer nimet ve ihtişamları gördükleri anda kendilerini oraya götürenlere seslenilir. Çevirin onları geri. Onların orada nasibi yoktur. Bunun üzerine öyle bir hasret ve nedamet ve pişmanlıkla geri döndürülürler ki ne evvelkiler ve ne de sonrakiler böylesine bir hasret ve nedametle dönmemişlerdir. Bu sırada derler ki, ey Rabbimiz, ne olurdu evliya kullarına hazırladığın bu nimetleri göstermeden koysaydın bizi cehenneme. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu onlara cevaben buyurur ki, ben bunu size bilhassa kast-ı mahsusla yaptım. Zira siz yalnız bulunduğunuz zamanlarda büyüklük, azamet taslayarak benimle çekişiyor, insanlarla karşılaştığınız anlarda ise onlara mütevazi görünüyordunuz. Böylece kalbinizde mevcut duygunun hilafına, amellerinizle insanlara mürailik, gösterişlik yapıyordunuz. İnsanlardan korkuyordunuz da benden korkmuyordunuz. Onlara tevazu gösterip şanlarını yüceltiyordunuz da bana tevazu gösterip şanımı yüceltmiyordunuz. Herhangi bir şeyi insanlardan korkunuzdan terk ediyordunuz da benden korkunuzdan terk etmiyordunuz. Bugün size büyük sevabımı haram kıldığım gibi azabımın en acıklısını da tattıracağım buyuruyor ya Rabbi. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurdular ki, şanı yüce olan Allah-u Teala'nın Adin cennetini yarattığı zaman onda hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın aklından bile geçmeyen nimetler yarattı. Sonra ona hitaben buyurdu ki, konuş. Adin cenneti 3 defa mümin kurtuldu dedi. Daha sonra da şunu söyledi. Ben bütün cimrilere, münafıklara ve mürailere haramım. Onlar bana giremez. Ebu Talib oğlu Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Mürainin yani gösteriş yapanın 4 alameti vardır. 1- Yalnız olduğu zamanlarda uyuşuktur, gevşektir. Hayırlı bir amel işleme hususunda şevk duymaz, gayret göstermez. 2- Diğer insanlarla beraber olduğu zamanlarda neşelidir. Onlara gösteriş yapabileceği için şevk duyar, gayretli olur. 3- Övüldüğü zaman daha çok iş yapar. 4- Zemmedilince ameli azaltır. İbrahimoğlu Şakik'ten rivayetle buyuruyor ki, amellerin kalesi 3'tür. Bu 3 şey bir sur ve bir kale gibi amelleri korur. Birincisi, amellerin Allah-u Teala'dan bir lütuf olduğunu bilmektir. Ta ki ucub ve gurur damarları kırılsın, insan bir şey yaptım diye kendini kendi kendine böbürlenmesin. İkincisi, amelleri sırf Allah rızası için yapmaktır. Ta ki hevai arzuların kırılsın. Üçüncüsü, amellerin ecrini yalnız Allah-u Teala'dan beklemektir. Ta ki böylece tamah ve riya duyguların kırılsın buyuruyor. İşte bu üç şeye riayet edildiği takdirde ameller sırf Allah rızası için, yani ihlasla yapılmış olur buyuruyor. Amelleri Allah-u Teala'dan bilmek, o ameli işlemeye Allah-u Teala'nın muvaffak ettiğini bilmek demektir. Kişi kendisinin o ameli işlemeye Allah-u Teala'nın muvaffak ettiğini bilirse ameline mağrur olmaz, amelini beğenmez. Bilakis şükrünün edası ile meşgul olur. Amelleri sırf Allah rızası için yapmak, Allah için olan ve onun rızasına uygun bulunan bir ameli yapmak, Allah için Celle Celaluhu olmayan ve onun rızasına uygun bulunmayan bir ameli de yapmamak demektir. Böylece insan hevai nefsinin isteklerine göre amel etmekten kurtulmuş olur. Hevai nefsin arzularına göre yapılan ameller çirkindir, kötüdür. Allah'ın rızasına da uygun değildir. Zira şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Rabbimiz buyuruyor, şüphesiz ki nefs bütün gücüyle kötülüğe meyyaldir, kötülüğü yaptırır. Yusuf suresinin 53. ayeti cellesi. Kıymetli dinleyenler, amellerin ecrini yalnız Allah-u Teala'dan beklemek, onları sırf Allah rızası için yapmak ve halkın övmelerine veya kötülemelerine hiç kulak asmamaktır. Elimizdeki eserde ihlas hususunda, Allah için amel etmek hususunda çokça kelam-ı şerifler mevcut. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar özetle olsa anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelamları öncelikle Rabbim iyi anlayıp ve buna göre amel edebilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin inşallah. Allah-u Teala Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Sürekli tevbe edenlerden eylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı sizlere de bizlere de nasip eylesin. Mevla Teala Hazretlerine ne kadar şükretsek az. Allah-u Teala kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten kullardan olmamızı nasip eylesin. Başka bir programda bu ve buna benzer konularla tekrar sizlerle birlikte olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun, benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım, gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar, gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere

0: dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde, bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kötülük isteyenlerin ve kötü şeyler söyleyenlerin sözlerini dinleme. Çünkü bunların kalpleri temiz değildir. Ahmedi Camii Nameki Hazretleri.

Ey kullarının hayrını gözeten Allah'ım! Sen yarattığın her şeyde bir fayda gizleyensin. Hüküm senindir. Bizleri hayra ulaştırdığın kullarından eyle. Amin.

0: Tövbe edenlerle oturun. Onların kalbi yumuşak olur. Hazreti Ömer radıyallahu an.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Rahim, Ferdün, Hayyün, Kayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddus. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, senin kudretinin sonsuz, rahmetinin de sınırsız olduğuna gönülden inanıyor, yüce dergahının önünde el açıp yakarışa geçiyoruz. Allah'ım, bize istenilebilecek şeylerin en güzelini istemeyi, yapılabilecek duaların en hayırlısını yapmayı lütfeyle. Hak katında en makbul başarılara ulaşmayı, en hayırlı ameller işlemeyi, en bereketli sevaplara nail olmayı, hayatın ve vefatın en güzelini nasip eyle. Ya Rabbi, ayaklarımızı kaydırma ve her zaman sabit eyle. Mizanda hasenatımızı ağır eyle. İmanımızı tahkiki iman eyle. Katındaki derecelerimizi yüksek eyle. Namazımızı ve yerine getirmeye çalıştığımız diğer ibadetlerimizi kabul eyle. Hatalarımızı da bağışla Allah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendinden emin oldukları kimsedir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: bir bahçeye giremezsen, dorup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Bir kişinin kalbinde imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida Güven.

0: kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Reklamları dinlediniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: bir takım arzularının yerine gelmesi için küçülme. Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz, en değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Bütün hamdler, şükürler sanadır. Mülk bütünüyle senindir. Bütün iyilik ve güzelliklerin yegane kaynağı da sensin Allah'ım. Mülk ve melekut alemlerinin, görünen görünmeyen bütün alemlerin tek sahibi sensin Allah'ım. Melikler melikisin, halimsin. Günahlarla kirlenen kullarını hemen cezalandırmaz, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları verirsin. Allah'ım, İmanın tadına erdikten sonra yeniden küfre sapmaktan sana sığınırım. Senin inayetinle hidayeti bulduktan sonra sapıklığa düşmekten sana sığınırım. İslam'la şeref kazandıktan sonra o şerefi kaybetmekten sana sığınırım. İzzetten sonra zillete düçar olmaktan ve hak ve hakikati kabul ettikten sonra yanlış hal ve tavırlardan sana sığınırım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Ey gecenin ve gündüzün sahibi Allah'ım! Sen her şeye gücü yetensin. Şükürlerimizi kabul eyle. Kusurlarımızı affet. Bizi dünyada rezil olmaktan ve ahirette azaba uğramaktan koru. Amin.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsan kalbi bir sandıktır. Dudaklar onun kilidi. Dil ise anahtarıdır. İnsana o anahtarı iyi muhafaza etmek düşer.
2: Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.''

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddüs. Ey bütün sesleri işiten, ey anne karnında yaratırken kemiklere etten elbiseler giydiren, ey öldükten sonra tekrar dirilişle onlara yeniden hayat verecek olan yüce Allah'ım. Ey günahlarla kirlenmiş kullarını hemen cezalandırmayan, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları veren merhametliler merhametlisi. O güzeller güzeli Esma-i Hüsnan hürmetine, kendisiyle dua edildiğinde kabul buyurduğun ismi azamın hürmetine, işte huzurundayız, sana dua dua yalvarıyoruz. Ne olur Allah'ım, içine düştüğümüz sıkıntılardan kurtulmamız için bize çıkış ve kurtuluş yolları göster. Ey her şeyin maliki, her şeyi bilen, her şeye hükmü geçen ve her dilediğini yerine getirmeye muktedir olan Rabbimiz. Sonsuz kudretin hakkı için bütün hata, kusur ve günahlarımızı bağışlamanı, İhtiyacımız olan her şeyi bize karşılıksız vermeni ve hesap gününde altından kalkamayacağımız sorularla yüz yüze getirmemeni ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir hesaba maruz bırakmamanı diliyoruz. Ne olur Rabbimiz, biz aciz kullarını kapından eli boş, haybet ve hüsran içinde geri çevirme. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran kuyum

0: bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hamd ile başlamayan önemli her iş bereketsizdir.

0: Bilmediğimiz peygamberlerine de senin salam ve salavatın olsun. Dövürler değişse de sevgimiz değişmez.
1: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
2: Bazen umut olur, çare olur. Bazen de yüreklere şefkat olur. Yüreklere şefkat olur. Radyo Nida. Radyo Nida.

0: tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah.
1: El-Hakku ya Allah.
0: Varlığı hiç değişmeden var olan Allah.
1: El-Vekilu ya Allah.
0: Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah.
1: El-Kavviyyü ya Allah.
0: Pek güçlü olan Allah.

0: sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: Elhamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: Allah. El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: El-Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: Ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldürüyor.

0: ve ebedi diri olan Allah.
1: El Kayyum ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: dilediğini istediği anda bulan Allah.
1: Allah, el-Medinu'ya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: El-Vahidu'ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti benden.

0: 73. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
1: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parkı ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parkı iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parkı.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın, çok yücesin.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.
1: Nida Radyo Nida.

radyomuzu sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Instagram Radyo Nida, Facebook Bursa Radyo Nida. Radyo Nida. Radyo Nida.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

görünen Allah. Her şeyden gizli olan Allah. Kainatta olup biteni idare eden Allah. Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah. Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah. Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah. Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah. Çokça affeden Allah. Çok lütufkar ve esirgeyen Allah. Mülkün ebedi sahibi Allah. Büyüklük ve fazl-ı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah. Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah. Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah. İstediğini zengin eden Allah.

0: gani olan Allah.
1: Allahu ya Allah.
0: Elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

0: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

Hayatın her anını bizimle yaşayın. En güzel ilahiler, en güzel ezgiler, en güzel şiirler Radyo Nida'da sizlerle.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde Sübbuhun Kuddüsün Rabbul Melaiketi ve Ruh, Allah çok yüce ve çok mukaddestir, tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir derdi.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubuna Muhammed. Sallu ala tabibu kulubuna Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani refkahu kavli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine yu'zunallaha ve rasulehu la'anehumullahu fit dünya vel ahira ve a'at لهم عذابا مهينا إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaatkârımız, halaskârımız, Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellemin üzerine de sonsuz salatu selamlar ediyoruz. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Bizleri radyo başlarında dinleyen, bekleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle, selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh der diyerek selamlıyoruz. Allahu Teala bizleri iki cihanda aziz eylesin. Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri hakkı hak bilip hakka ittiba eden, batılı batıl bilip batıldan iştinab eden, kaçınan kullar cümlesine cümlemizi ilhak eylesin. Değerli kardeşlerim, Allahu Azimuşşan yaradanımız, halikimiz, sevgili Mevlamız bakın ne buyuruyor. Ya eyyühen nebiyyü, ey Nebim Muhammedim sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Allah. Habibine sesleniyor alemlerin Rabbi olan Allah'ımız. Kime sesleniyor? Habibine. Kim o? Alemlere rahmet olarak gelen bu sabah dünyaya teşrif eden Hazreti Muhammed Mustafa'ya, ya eyyühen nebiyyü, ey nebim Muhammedim sallallahu aleyhi ve sellem, inna erselnake, seni biz gönderdik. Ne olarak? Şahiden, şahit olarak gönderdik. Ve mübeşşiran, müjdeci olarak gönderdik. Ve nezira, korkutucu, uyarıcı olarak gönderdik. Allah Allah.
Değerli kardeşlerim, niçin alemlerin sultanının gönderildiği ne yapıyor? Bize haber veriliyor. Nerede? Ahzab sure-i celilesinin 45. ayeti kerimesinde. Ya eyyühen nebiyyü, ey benim nebim. Aynı hitap bizlere de geliyor. Nasıl geliyor? Ya eyyühellezine amenu, ey benim iman eden kullarım. Allah Allah. Ah, bir anlayabilsek değerli kardeşlerim. Bir hocamızın dediği gibi, kabri eşen kabirden habersiz. Yukarıda telkin veren hoca telkinden habersiz. Cenazeye gelen cemaat cenazeden habersiz. Zannediyorlar ki sadece ölüm ona, belki de yarın bize. Yarını da göremeyeceğiz. Çünkü ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Ölümü gizledim. Şimdi bize deseler ki bir sene sonra öleceğin deseler, bütün keyfimiz kaçar, zaman saymaya başlarız, dünyayı bırak falan falan. Ya bir seneye bile bir elimizde yaşayacağımıza dair bir senet mi var? Yok. Yani yarına çıkmaya senedimiz yok. Bundan dolayı Allahu Teala gaflet uykusundan, gafletten bizleri halas eylesin, uyandırsın değerli kardeşlerim. Ne buyuruyor Yaradanımız? Ve da'iyen ilallahi biizni. Allah Allah. Hem ne için gönderdik? Göndeririz sebeplerini söylüyor Yaradan Rabbimiz. Ve da'iyen ilallahi biizni. Allah'ın izniyle davetçi gönderdik. Sen davetçisin. Kime? Allah'a. Kime? Kur'an'a. Kime? Sırat-ı müstakime. Değerli kardeşlerim, sırat-ı müstakim. Ne demek sırat-ı müstakim? Doğru yol. Kimin yolu? Herkes doğru yol. Eskiden, bundan 30 sene evvel doğru yol partisi vardı. E şimdi o mu işaret edilen? Değil. Ya onu da nasıl bir yol? Sıratallezine en'amte aleyhim. Üzerlerine nimet verdiğin kimselerin yolu. Peki onu nerede görüyoruz? Onu da minen nebiyyine ve sıddıkine ve şuhada ve salihin. Allah Allah. Ve minen nebiyyin, nimet verilenlerin başında kim var? Nebiler var. Ve sıddıkın, sonra sıddıklar var. Ve şuhada, sonra şehitler var. Ve salihin, salihler var. Değerli kardeşlerim, peki salihleri nerede bulabiliriz? Mesela şimdi şehitlerle, sıddıklarla belki olamayacağız ama kimin sıddık olduğunu, Ebu Bekir sıddık olsa onu seviyoruz zaten. Altın silsilenin başında Ebu Bekir sıddık radıyallahu anh. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Ya değerli kardeşlerim, şehitler zaten gönüllerimiz onlarla beraber. Yollarımız onlarla beraber, cismimiz ve salihin, salihlerle beraber. Nerede bulacağız şimdi salihleri? Ne dersiniz değerli kardeşlerim? AVM'lere gidelim mi salih aramaya? Kafelere falan bulabilir miyiz? Salihin orada ne işi var ya? Salih, salihanın ne işi var? Peki, o zaman eğlence merkezlerine gidelim. Salihleri aramak için bulabilir miyiz? Ne işi var salihin eğlence merkezlerinde? Değil mi değerli kardeşlerim? O zaman düğün salonlarına gidelim.
kadınlı, erkekli, yarı çıplak, hayasız bir şekilde hopur hopur bütün vücudunu hoplatan kadın erkek, oradan bulacağız salihleri. Ya orada salih ne arar? Allah'ınızı severseniz. O an onların hepsi günahkar. Orada bulunanların hepsi günahkar. Veyahut da orada ne yapacak? Bir mümin burada duramaz diyecek, çekecek, çıkacak. Değerli kardeşlerim, eğer bir emri bir maruf, nehyanil münker olarak gitmediyse, ya peki, o zaman salihleri kahvehanelerde arayalım, ne dersiniz? Ne dersiniz değerli kardeşlerim? Oyunun başına oturmuş al kızı ver papazı. Efendim? Şimdi burada biz salih arayalım. Bulabilir miyiz? Bulamazsınız. Salih demek ne demek? Günah meclisinde bulunmayan demek. Es kaza bulunsa dahi hemen tövbe eden demek. Değerli kardeşlerim, itaat meclislerinde bulunan, meseleyi böyle izah edeyim de misaller verildiği zaman ona göre anlayın değerli kardeşlerim. Misaller verildiği zaman, ha misal buna efendim işaret ediyormuş deyin en azından. Peki, kahvehanelerde, oyunlarda da bulamadık. O zaman salihleri nerede arayalım? Bu efendim geliyorlar ya sanatçılar, hopur hopur hopluyorlar. Anadan üryan efendim, bir de tenkit ettiği zaman da kızıyorlar. Özür dilerim. Efendim nasıl bize karışırmış, özgürlük varmış, bilmem neymiş falan filan. Ya ne acayip. Müslümanlar da ona koşarak gidiyor değerli kardeşlerim. Müslümanlar da, Müslüman evlatlar, kızlar, kapalısı, açığı, Allah. Salihleri orada arayalım, ne dersiniz? E bulabilir miyiz o an, o ortamda? Hayır, orada salih olmaz. Salih, saliha olmaz değerli kardeşlerim. E nereye gidelim o zaman değerli kardeşlerim? Tabii misalleri ben size çoğalttıkça çoğaltabilirim. Cami-i şeriflere gitsek salihleri bulabilir miyiz? Buluruz değerli kardeşlerim. Sohbet halkalarında bulabilir miyiz? Buluruz. Hac ve umre yollarında bulabilir miyiz? Buluruz. Peki seccadesine oturmuş, boynunu bükmüş, eline tesbihi, evinde oturan bir hanımefendiyi, beyefendi salih bulabilir miyiz? Buluruz. İşte değerli kardeşlerim, Mevlamız Teala ve sıracem münira ve nur saçan bir kandil eyledi seni. Davetçi ve sıracem münira, nur saçan bir kandil. Bundan dolayı Müslümana, İslam'a karanlık diyen vallahi Stalin gibi, Mao gibi, Lenin gibi kıpkızıl kafirdir. Evet, bir insana kafir denmesi çok zor bir iştir. O anda iki kişiden birisi kafirdir. Ama Müslümana, kılığına, kıyafetine, düşüncesine, yaşantısına, benim düşüncem, benim yaşantım nedir? Kur'an, şeriat-ı Muhammediye. Zaten böyle düşünmezse zaten karanlıkta. Ne diyor Efendimiz? Mevlamız, veda'iyen ilallahi, özür dilerim, veda'iyen ilallahi biizni ve siracem münira. Seni ne yaptı? Nur saçan bir kandil. Güneşin hükmü bile yok. O kandilin yanında
Allahu nuru semavati vel ard mesela nurihi kemişkatun fi misbah diye ayet-i kerimeler var biliyorsunuz. Nur sure-i celilesinde ya kandil diyor Allah. Nur saçal kandil. Peygamber nur ve nur saçan kandil. İslam nur, nur saçan kandil. Kur'an nur, nur saçan kandil. Kur'an yolunda yürüyen müminler nur, nur saçan kandil. Ya öbürküler hava atmayın. Öyle çağdaşız, medeniyiz, aydınız. Vallahi kıpkızıl, simsiyah, kapkaranlık bir yoldasınız. Sizin o yolunuzda Firavun da yürüdü, Nemrut da yürüdü, Şeddat da yürüdü. Abiniz Kabil de o yolda yürüdü ya. Abimiz, bir abimiz Habil, bir abimiz Kabil. Karanlık yolların önderi kim? İlk insan Kabil. Senin o yolunda Kabil de yürüdü, Nemrut da yürüdü, Firavun da yürüdü,

değerli kardeşlerim, her yer nur oldu. Ne diyor Amine annemiz? Annelerin annesi Amine annemiz. Ben o gün Kisra'ların, efendim, Rum diyarının saraylarını gördüm diyor. O kadar gözleri açılıyor. Efendim, değerli kardeşlerim, o anda doğu, batı, güney, kuzey, her yer aydınlanıyor. Erin Yahudisi anladı da yanındaki amcası anlayamadı. Süveyba annemizi ne yaptı? Azat etti. Niye? Efendim, soyumuza, kabilemize, aşiretimize bir erkek oğlan dünyaya geldi sevincinden. Bundan dolayı pazartesi geceleri ne diyor değerli kardeşlerim? Benim azabım hafifliyor diyor ya. Allah Allah. Bundan dolayı ümit varız. Ümitliyiz. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi seven kalbimiz var, gönlümüz var. Aklımızla, fikrimizle bağlılığımız var değerli kardeşlerim. İnşallah hayatımızı da bağlayacağız. Buna kimse engel olamayacaktır. Allah, Mevlamız ne buyuruyor? Ben nurumu tamamlayacağım. Kafirler, müşrikler istese de istemese de vallahi böyle olacak. Yeminle teyit ediyorum. Eğer böyle olmazsa zaten benim kefaret vermem lazım değerli kardeşlerim. Ya bir köle azat edeceğim ya 10 fakiri doyuracağım veya giydireceğim. Ya bundan dolayı Mevlamız Teala ne buyurdular? Ve siracem münira. O nedir? O Allah Allah, nur saçan bir kandil. Nerede bu ayetler? Sure Ahzab Sure-i Celilesinde. Ve beşşiril müminin. Alın size müjde Müslümanlar, değerli kardeşlerim. Ve beşşiril müminin, müminleri müjdele. Bi enne lehum minallahi fadlen kerima. Ya işte buna oynayın, buna oynayın derken içiniz kıpır kıpır kıpırdasın. Cuşa gelin, aşka gelin. Elhamdülillah deyin. Allahu ekber deyin. Niye hocam? Ne buyuruyor? Bi enne lehum minallah. Şüphesiz onlara Allah'tan fazlen kebira, çok büyük fazlı kerem var. Allah buyuruyor yahu. Bi enne lehum minallahi fazlen kerime, onlara Allah indinde çok büyük fazlı kerem var. Allah buyuruyor. Bakın, kebira, büyük. Kebira, büyük, çok büyük. Niçin? Benim peygamberime tabi oldun. Benim peygamberimi sevdin. Benim peygamberimin yolunda gittin. Benim davetime icabet ettin. Ey Müslümanlar! Şu nefisimizle efendim Mevla'nın arasındaki kalmamızı bir bertaraf edelim. Ne yapalım? Nefsimizi kovalım yanımızdan. İsteklerimiz, arzularımız. Ne buyuruyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam? Çok enteresan bir hadis-i şeriftir. Size iki emanet bırakıyorum. Hepimiz için emanete sahip çıkmak nedir? Mecburiyeti vardır. Size iki emanet bırakıyorum. Eğer sıkı sıkı

sarılırsanız dağılmazsınız, bozulmazsınız, sapıtmazsınız ey Müslümanlar. Öyle efendim, ne diyeyim, ben bazı meseleleri anlatmakta zorlanıyorum. Peki neymiş o? Bir, Kur'an. İki, sünnet-i Resulullah. Yani Peygamber Efendimizin mübarek yaşayışı. Öyle kendi başına fetva vermeyeceksin. Efendim işte şöyleydi, işte böyle, geç onu, geç. Allah ve Resulü bana bunu emrediyor, ben bunu yaparım diyeceksin ey Müslüman. Gerisi fasafiso, nefsin o. Değerli kardeşlerim, nefsin. Velev ki evladın, velev ki baban, anan, velev ki aşiretin, velev ki alışverişin, ne olursa olsun, ne diyeceksin? Ben Allah ve Resulüne teslim oldum, o ne emrederse ben onu yaparım. Müslüman bunu demediği müddetçe, vallahi ve billahi, iki yakamız bir araya gelmeyecek, huzur bulamayacağız. Ne evimizde, ne iş yerimizde, ne cemiyetimizde, ne de sosyal hayatımızda asla Allah huzur yüzü görmeyecek. Görüyor mu değerli kardeşlerim? Görüyor mu? Haberleri görüyorsunuz. İki insan bir araya geldiği zaman sevgiyi mi anlatıyor, muhabbeti mi anlatıyor, arkadaşlığı mı anlatıyor, yardımlaşmayı mı anlatıyor, yoksa dertleşmeyi mi anlatıyor? Ne dersiniz? Ve devam ediyor Mevlamız. وَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ. O kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şu ayet bize kendimizden başkasına İtaat etmememizi gösteren muhteşem bir ayet-i kerime. Daha bunun gibi nice ayetler var. Ve la tuti'il kafirine ve la kafirine vel münafıkîn. Kafirlere, münafıklara bu ayet ne? Batıya gidenler. Geçen biri söyle diyor. Ne diyorlar evlendiği zaman? Balayı. Balayı nereye gitmiş bilmem ne, batının bilmem neresine. Batmışsın zaten sen. Sen batmışsın. Bir Müslüman erkek, bir Müslüman kadın evlendiği zaman balayına mı gidecek? Hac ve umre. Evet. Sana o erkeği nasip eden Allah, sana o kadını nasip eden Allah. Sen onları nefsine harcayamazsın değerli kardeşlerim. Öyle balayına da az uzada gidilmiyor tabii, bilmiyor muyuz biz? Yani dağ başında yaşamıyoruz ya canım. Bizim de bir takım duyumlarımız var, bilgilerimiz var. Bedava deseler, bütün Avrupa'yı dolaşacağız, gezeceğiz deseler, vallahi yine gitmem. Vazife için başka. Öyle gideceğim, tatil yapacağım. Yunan adalarına gidiyor adam ya. Ondan sonra Müslümanın 3-5 biriktirip de efendim hacca umreye gitmesini diline dolanıyor. Dolanıyor. Ama Yunan adaları dolu Türklerle. Daha değerli kardeşlerim, modaları da, yaşantıları da, sistemleri de, kanunları da yerin dibine bassın diye dua ediyoruz. Allah bize Kur'an anayasasını ve peygamber hayatını, Kur'an'ın hükümlerini nasip eylesin diye dua ediyoruz. Şu anda duadan ve anlatmaktan başka elimizden bir şey gelmiyor. Şimdi değerli kardeşlerim, veda edahum, onların ezalarına da
aldırış etme ve tevekkel alallah. Allah'a tevekkül eyle ve kefa billahi vekila. Vekil olarak Allah yeter buyuruyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımız, Yaradanımız, Halık'ımız, sevgili Mevlamız. Şimdi bizlere bu ortamda yutturulan çok enteresan bir efendim laf var değerli kardeşlerim. Maalesef temeli bugün bir yere gitmek mecburiyetinde kaldım. Bir işim için efendim benzin istasyonuna girdim. Baktım pompacı kızlar. Değerli kardeşlerim, pompacı yani mazot, benzin dolduran kızlarımız. Vah vah vah. Bu Allah'a harbi ilan etmedir. Garsondu alıştık. Alışmadık da. Efendim, sokakları süpüren kadınlar. Bu benim zoruma gidiyor arkada kardeşler. Bu benim zoruma gidiyor, ağrıma gidiyor. Bir de ne uydurdular? Kadınlar için ekonomik özgürlük. Efendim, ayaklarının üzerinde durma ve maalesef ben de dahil hacımız, hocamız, hepimiz bu olayda sınıfta kaldık. Yarın Allah'ın huzurunda hesabı nasıl veririz bilmiyorum. Kandırmayın kendinizi. Eğer bir evde bir kadın keyfi olarak daha lüks yaşayayım, daha iyi giyeyim, daha iyi giyeyim, daha fazla yaşayayım, efendim marka giyeyim, güzel arabalara bineyim diye çalışıyorsa, emin olun Allah'a harbi ilan ediyor demektir. Bunu buna göre ayarlayacaklar. Şimdiki zaman tabii ki efendim geçinemiyorlar. Kadın erkek mecbur çalışıyor. Asgari ücretin 30 bin lira bile olmadığı bir zaman diliminde ne olabilir Allah'ınızı severseniz değerli kardeşlerim, ne olabilir? Bir bakıyorsunuz belediyeler, efendim dini kuruluşlar, herkes yolsuzluk üzerine yolsuzluk. Aman ya Rabbi, aman Allah. Fakire verilen zekat fakire geçmiyor. Fakire verilen kurban fakire geçmiyor yahu. Değerli kardeşlerim, ama ben burada İslam'ın emirlerini anlatmak mecburiyetindeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ya şu ortamımızı görse ne der Allah'ınızı severseniz? Nasıl anlatalım, nasıl izah edelim, nasıl söyleyelim? Bir bakıyorsunuz trafik polisi, bir damla evlat, benim için söylüyorum. Ya o suçluyu nasıl kovalayacak? Erkek mi kalmadı ortalıklarda? İlla kadın istihdam edecekseniz, o zaman kadınlara ait bölümler, erkeklerin bir efendim kahvehanede garson veya bir lokantada garson veyahut da bir kafede garson olacak iş mi ya? Efendim pompacı olacak iş mi ya? Değerli kardeşlerim, olacak iş mi Allah'ınızı severseniz? Ama nasıl kandırdılar? Kadın erkek eşitliği. Bakalım kadın erkek nerede eşitmiş? Kadın erkek eşit değil. Yani yaratılışları, muhataplığı eşit. Ama görevleri itibariyle eşit değil. Zorlamayın. Allah ile savaş etmeyin. Allah'a kafa kaldırmayın.
Allah galip gelecektir. Bakalım ne buyuruyor Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri? Bir evvelki ayetleri, ayeti okuyorum. Allah sizi tertemiz yapmak istiyor. Allah Ehl-i Beyt'ten sadece kiri gidermek istiyor. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerinin hikmetini düşünün. Mevla kadınlara öyle buyuruyor. Hatta وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى وَاقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَاطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Evvelki cehalet zamanında olduğu gibi açılıp saçılmayın, evlerinizde oturun, namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a ve onun peygamberine itaat edin. Buyur ayet-i kerime bunlar. Ahzab sure-i celilesinin 33. ayeti kerimesi, 34. ayeti kerimede de evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerinin hikmetini düşünün. Değerli kardeşlerim, ve Allah sizi tertemiz yapmak istiyor. Ayet bunlar, ayet. Bakalım beraberlik, eşitlik neredeymiş? Allah'ın gösterdiği eşitlik nerede? Ama şeytanlaşmış insanların gösterdiği eşitlik nerede? Ve devam ediyor Allah'ım Rabbimiz. İnnel müslimine vel müslimat. Müslüman kadınlar, Müslüman erkekler. Gördünüz mü eşitliği şimdi? Tır şoförü diyor mu Allah'ınızı severseniz? Otobüs şoförü diyor mu Allah'ınızı severseniz? Bir kadın gitsin de kafede neydi belirsiz insanlara hizmet etsin diyor mu Allah'ınızı severseniz? Pavyonlarda, gazinolarda ağzı salyalı olan sarhoş insanları efendim eğlendirsin, neşelendirsin, dertlendir. Öyle mi diyor Allah'ımız? Bakalım bakalım. Vel mu'minine vel mu'minat. Kadın mü'minlere, erkek mü'minlere. Ya. Vel qanitine vel qanitati. İtaat kadınlara ve itaat eden erkeklere. Ve sadıkine ve sadikati, sadık olan erkeklere ve sadık olan kadınlara. Görüyor musunuz ayetleri? Kadın erkek eşitliğini diyorsunuz ya. Alın işte kadın erkek eşitliği. Hadi. Buyurun. Ve sabirine ve sabirat, sabreden erkeklere ve sabreden kadınlara. Görüyor musunuz eşitliği şimdi? Vel haşi'ine vel haşi'ati, huşu ve tavazu sahibi erkekler, huşu ve tavazu sahibi kadınlar. Görüyor musunuz eşitliği şimdi? Vel mutasaddikine vel mutasaddikati, sadaka veren erkeklere, sadaka veren kadınlara. Hiç erkek, kadınlar hiçbir yerden efendim ayrı kalıyor mu? Hey Müslümanlar, hey kardeşler ya. Ve saimine ve saimati, oruç tutan erkeklere ve oruç tutan kadınlara. Ya. Hey kardeşler, ve devam ediyor Allah'ımız. Ve Allah'ınızı severseniz şu ayetin muhteşemliğine bakın. Dikkatle dinleyin ne olursunuz. Dinledikten sonra da ilk önce kendi nefsime söylüyorum, sonra sizlere söylüyorum. Allah harfiyen tatbik etmeyi cümlemize nasip eylesin. Vel hafizine furucehum, namuslarını koruyan erkeklere
vel hafizati namuslarını, iffetlerini, hayalarını koruyan kadınlara. Efendim, değerli kardeşlerim, Allah emrediyor ya. Var mı ayrıcalık şu anda burada? Ama efendim, devrim niteliğinde işler yaptık. Ne yaptım bakayım? Kadının elinin değmediği hiçbir yer bırakmadık. Zavallı kadınlar da nasıl daldanıyorlar ya. Vallahi nasıl aldanıyorlar. Ben biliyorum efendim, evleniyorlar, çocuk dünyaya geliyor, kadın çalışacak, çocuk meydanda, gelsin annenle, gelsin babanla, gelsin efendim bakıcı falan, kreş mireş, ya yapmayın etmeyin Allah'ını severseniz ya. Güldürmeyin insanı ya. Böyle hak mı olur Allah'ınızı severseniz? İslam diyor ki, kadın sen hanımefendisin. Sen mümtaz bir bahçede biten çiçeksin, gülsün. Sen evinde hanım hanım otur, erkeği ben sana hizmetçi ettim diyor. Allah'ın kanunları böyle. Ama Mevla ile harp ilan ettiğin zaman, ah işte Allah intikamını böyle alır. Değerli kardeşlerim, efendim kimseye el açmayacakmış, kimseye muhtaç olmayacakmış. Kocasına, babasına, abisine, dayısına, efendim amcasına, kardeşine el açmayacağım derken, efendim yüzlerce erkeğe ne yapıyor? El açıyor. El açtırıyorlar. Hizmet ettiriyorlar. Kendi evlerinde hizmeti kölelik derken, dışarıda neydi belirsiz insanlara hizmet etmeyi özgürlük kabul ediyorlar. Vallahi bu Allah'a harbi ilan etmektir. Burada ben söylemek mecburiyetindeyim efendim. Buraya ben size efendim evliya kıssalarını anlatarak hayal aleminde veyahut da efendim öyle bir efendi var ki iki peygamber yetkisi verildi demek, Allah al insanı küfre düşürür ya. Bu laf nasıl söylenir? Yani bu laf nasıl söylenir? Efendim ben İsa aleyhisselamdan görüştüm. Bana ne görüştüysen ya rüyanda? Senin rüyan vahiy mi? İster görüş ister görüşme, beni ne alakadar eder? Ama aklını, fikrini ayet ve hadislere vermediğin zaman böyle batılane düşüncelerle ne yapılırsın? Kandırılırsın. Demek ki namusunu, iffetini, hayasını muhafaza eden erkek ve kadınlar. Ne diyor şu anda kadın? Anadan üryan soyunmuş. Bakmayın efendim diyor. Özgürlük var diyor. Peki senin açma özgürlüğün var da öbürküsünün bakma özgürlüğü yok mu? Ya değerli kardeşim, onların namına konuşuyorum tabii. Asla mümkün olduğu kadar işimiz yoksa çarşıda, pazarda, AVM'de, efendim kafede, neyse insanların olduğu yerlerde fazla bulunmayalım. Doğru, evlerimize, erkeklerimiz, camilerimize, kadınlarımız, bu zaman olarak söylüyorum. Tabii kadınları rahat bırakıyorlar mı? Tabii bırakmıyorlar. Ne tarikat erbabı bırakıyor, ne yardım kuruluşları bırakıyor, ne partiler bırakıyor, ne pırtılar bırakıyor arkadaş. Kadın kolları, efendim, İslami hassasiyeti olan partilerin bile, efendim, salmışlar sokağa, ne yapıyorsun? Broşür dağıtıyorum. Ya sana düşer mi broşür dağıtmak? Öyle şey mi olur? Ne de görülmüş? Hani İslam'a hassasiyet?
efendim yardım kuruluşları, kadınlar meydanlarda. Ne yapıyor? Yardım topluyorum. Ya sana mı düştü? Din adına din yıkılıyor, haberimiz yok. Yani din adına din yıkılıyor. Ve zâkirîn Allah'a kesîren ve zâkirâti, Allah'ı çok anan, çok zikreden erkek ve kadınlara ne hazırlanmış? E'addallahu lehum, Allah onlara hazırlamıştır. Mağfireten, mağfiret ve ecran azima, değerli kardeşlerim, büyük ecirler hazırlamıştır. Var mı burada bir ayrılık gayrılık? He? Var mı burada ayrılık bir gayrılık? Ama zamanın kızı kalkmış, evde benim dediğim olacak diyor. Bak bak bak bak. O sen Allah'ı ortadan kaldırdın. Resulü ortadan kaldırdın. Kur'an'ı ortadan kaldırdın. Yumruğu yediğin gibi yere yapışıyorsun. Öbür tarafta din, iman bırakmadın ki. Sen öyle diyeceğine karşıdaki koca adayına veya kocana veya beyine neyse artık, gel bey, Allah ve Resulü ne emrediyorsa biz onları yapalım da evimiz, barkımız, ocağımız, çoluğumuz, çocuğumuz, efendim akrabamız, anamız, babamız huzur içinde kalsın desen olmuyor mu ya? Olmuyor mu? Yok. Benim dediğim olacak. Daha kız nişanlı, nişanlı. Aman ha. Şimdi kızın anası öyle diyor. Aman ha, kendini ezdirme. Ha? Allah'ı kaldırdı, peygamberi kaldırdı, dini kaldırdı. Bu laflar nefis. Sen ortadan onları kaldırdığın zaman öbür tarafta Allah korkusunu kaldırdın. Cennet cehennem korkusunu kaldırdın. O zaman yumruğu yediği zaman 2.80 1.90 uzuyorsun efendim. Tahlil ediyorum, tahlil. Öyle olsun demiyorum. Niye böyle oluyor diye onun tahlilini yapıyorum. Ona göre İslam'a ve Kur'an'a, kadın kadın haklarını, erken erkek erkek haklarını bilmesi lazım. Kadın kadın haklarını bilecek. Erkeğin hakkına zorlarsa zorba olur, zalim olur, haksızlık yapmış olur. Yok, erkek kadının hakkına zorlarsa zorba olmuş olur, haksızlık etmiş olur, zalimlik etmiş olur. Zalimlerin içinde yaşasın cehennem değerli kardeşlerim ya. İlla zalim efendim devletler arasında mı oluyor? Şaşayım diyor ya değerli kardeşlerim. Bundan dolayı bakın şimdi Mevlamız ve a'adde lehum mağfireten ve ecran azima ya. Allah-u Teala anlamayı, bellemeyi nasip eylesin diye dua ediyoruz. Şimdi değerli kardeşlerim, ya bakınız, İsmet Garibullah Hazretlerimiz bugün ney? Rabi'ul Evvel ayımızın 12. günü. Sultanımız Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellemin bu sabah seher vakitlerinde dünyaya teşrif ettikleri bir zaman dilimi ve şu anda da öğle namazından ikindi namazına doğru gidiyoruz. İsmet Garibullah Hazretlerimiz kemalatını, Efendimizin kemalatını ve diğer peygamberlere olan faziletini, üstünlüğünü anlatmak için ne buyuruyor? Anın için enbiyanın hep kemali, Allah Allah, Muhammed Bahri'nin feyzi cemali, hakikat odur zübde-i maali, Muhammed bulundu hakka visali, Muhammed de bulundu hakka visali,
Muhammed Bahrına gel dal gidelim, cemali ba kemali seyredelim diyor İsmet Garibullah Hazretlerimiz. Aman ne muhteşem bir, efendim değerli kardeşlerim, beyit. Çok muhteşem bir beyit. Ben de onun için sizlere okudum. Efendimizin mübarek feyzini, bereketini yad etme babından. Anın için enbiyanın hep kemali, Muhammed Bahri'nin feyzi cemali. Hakikat odur zübde-i meali, Muhammed de bulundu hakka visali. Muhammed Bahri'ne gel dal gidelim, cemali ba kemali seyredelim buyuruyor Efendimiz İsmet Garibullah Hazretleri. Efendimiz aleyhisselatu vesselam'ı amma babından değerli kardeşlerim. İnşallah bunun açıklamasını da yarınki sohbetimde sizlere anlatmaya, izah etmeye çalışacağım. Bayağı bir uzun bir zaman diliminde değerli kardeşlerim, şu anda bir saati geçmiş durumdayız. İnşallah sizlere Efendimizin sevgisini, muhabbetini anlatmaya, çünkü bu hafta da Efendimizin kutlu doğum haftası malumunuz veçile, onları onu anlatmaya, yad etmeye çalışmaya vakit olsa da değerli kardeşlerim, şifai şerif onu size anlatabilsem, anlatsam ne muhteşem haberler var. Bunun yanında İslam alimlerinin Efendimizi anlatan, yani anladığımızı anlatıyoruz. Anlamıyoruz da anladığımızı anlatıyoruz. Yoksa Resulullah kurban olduğum, Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Rabbimiz Teala dünya ve ahiret onunla beraber haşr-ı cem olmayı nasip eylesin. Şimdi değerli kardeşlerim, malumunuz veçile umre efendim çalışmalarımız devam ediyor. 5 Ekim inşallahu teala çıkışımız 5 Ekim. Ama kısa zaman kaldı, şurada bir aylık bir zamanımız var. Tabii birkaç gün evvel de kesiyoruz efendim pasaportları, ondan sonra diğer işlemleri, bilet işlemleri falan bayağı bir zaman alıyor. Yani bir aylık bir zaman zarfında Allah izin ederse bu hocanızla beraber umreye gitmek isteyen değerli kardeşlerim, tabii rakam sayı ne kadar çok olursa hocalarımızın adeti o kadar fazla olacak inşallahu teala. Hemen diğer hocalarımızı de devreye sokarız Mevlam izin ederse. Tabii kadınlara has, kadınlara özel kadın hocalarımız, onların başında inşallah bu fakir İsmet hocamız Mevlam izin ederse umre için yolculuğa çıkıyoruz. Şöyle yoğun bir katılım bekliyoruz. İnşallah Allah izin ederse çok ilgileniyorsunuz. Sağ olun, var olun. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Selamünaleyküm, hayırlı günler. 107.3 frekansında Radyo Nida'da İsmet hocamızdan hemen sonra yayındayız. Kolay gelsin çalışan herkes, hayırlı günler olsun. Selamlar. Ne güzel maşallah Mekke ile. Umarım iyisinizdir, haliniz vaktiniz yerindedir. Trafikte dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar, hayırlı yolculuklar. (0543) 224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 0543-224-0108. Katkılarından dolayı Bilenler Hac ve Umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Mekke.

5.51 şu anda saatler, 107.3 frekansında Radyo Nida'da program sürüyor. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Ayrıca az evvel İsmet hocamızın da değindiği üzere umre kayıtlarımız da devam ediyor bir yandan. 5 Ekim, 10 Aralık ve 2 Ocak'ta çıkışlı umreler için kayıtlar devam ediyor. 2 Ocak'taki umrede 14 günlük kalırsanız, 14 günlük programa katılırsanız Miraç Kandili Medine'de geçirmiş oluyorsunuz. 20 gün kalırsanız 2 Ocak'taki umrede hem Miraç hem Berat Kandili Mekke ve Medine'de yaşamış olacaksınız inşallah. Bunun için, detaylı bilgi için, umre programları hakkında kayıt için ulaşabilirsiniz. Ofisimize gelebilirsiniz efendim. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız. 0543-224-0108 bu numaradan yine umre programları hakkında da detaylı bilgi alabileceğinizi hatırlatayım efendim. Birazdan göndermiş olduğunuz mesajlardan gelen eserleri dinleteceğim. Ayrıca Eylül ayında yine yoğun istek ve talep üzerine İstanbul turlarımız olacak. Normal son yaptığımız turla aynı bir program ve sonrasında Saraylar turu şeklinde bir program düzenleyeceğiz. Detayları kısa süre içinde sizlerle paylaşacağız inşallah. Bilginiz olsun efendim. 19 ve 26 Eylül şeklinde İstanbul turlarımız olacak. Bir tanesi Saraylar turu şeklinde olacak efendim. Yine Yuşa Aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Ayasofya ve akabinde saraylar ziyaret edilecek şekilde program yapılacak. Topkapı Sarayı, Yıldız Sarayı şeklinde efendim, kutsal emanetler ve birçok ziyaret alanı var orada. Detaylı bilgiler kısa süre içinde sizlerle paylaşılacak efendim.

Bu arada bu eser geçen yayınlandığı zaman zannederim 4-5 kişi mesaj atmıştı. Abi radyo galiba takılı kaldı, aynı eser sürekli dönüyor diye. 17 dakika sürüyor efendim. Bu eser 17 dakika boyunca sürüyor. Ondan dolayı bu eser denk geldiği zaman acaba takılı mı kaldı?

Kolay gelsin. Siz de gezide çok hizmet ettiniz bizlere. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Sizden Kara Sevdam adlı eseri istiyoruz. Çalarsanız çok seviniriz. Rabbim kolaylık versin demişler. Allah razı olsun. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm dinleyicilerimize çok selamlar. Hayırlı günler tüm SG çalışanlarına. Çağır beni adlı eseri istiyorum. Hayırlı günler.

Selamünaleyküm Güller diyen Isparta'dan, Hüseyin Karaman, Dursun Ali Erzin canlıdan Miraç parçası istiyorum. Tüm Radyo Nida dinleyicilerine gelsin. Dursun Ali abi çok seviyorum, çok selamlar demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. 0543-224-01-08 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de mesajlarınızı, isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Birazdan yine mesajlarınızı paylaşacağım. Şimdi istek eserleriniz, birazdan yine buradayız efendim. Bilenler Haç ve Umre Malzemeleri katkılarıyla.

Yeni saate geçiş yapıyoruz. Birazdan Çağır Beni Gelem Sana adlı eser yayında olacak. Sonrasında Dursun Ali Erzincan'la sıraya alacak. Miraç adlı şiirini seslendirecek. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece

Devam ediyor efendim program 107.3 frekansında Radyo Nida'da sizlerin seçmiş olduğu eserler eşliğinde program sürüyor. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Kolay gelsin sıradaki İlahi Hüseyin Kurt, Cumali kardeşime ve Mahmut hocama gelsin. Halil Elam hayırlı yayınlar demiş. Aleyküm selam, hayırlı günler. Çok selamlar olsun. Selamünaleyküm Hasan Bayar'dan Geylani adlı eseri istiyorum. Tüm Müslüman alemine gelsin. Ve kendisinden ebedi razı olduğum eşim Cüneyt'e gelsin demişler. Aleyküm selam, Allah muhabbetinizi artırsın. Cüneyt abi bize de çok selamlar. Selamünaleyküm, sıradaki güzel parçayı Muhasebe Müdürlüğü Gider Servisinden İshak Yılmaz abiye, Serdar Eroğlu abime istiyorum. Hayırlı günler, Allah'a emanet olun demişler. Aleyküm selam, kolay gelsin. Muhasebe Müdürlüğü Gider Servisi çalışanlarına İshak ve Serdar abimize de çok selamlar. Gürsü'den Esma ben, Adem Sevgi'den Ehli Beyt dinletir misiniz? Eşim Masum,

0: Oğlum Burak için istiyorum, teşekkür ederim demişler. Hayırlı günler efendim, Allah muhabbetinizi arttırsın. Çok selamlar. Dursun Ali Erzincanlı şimdi sıraya alacak. Miraç adlı şiirini seslendirecek, sonrasında yine buradayız.
1: Günahımı affeyle Rabbim, kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim. Son nefeste sen de Rabbim.
2: Kapatın gözlerinizi ve karanlığı seyredin. İşte böyle bir gece, Mekke'de bir gece. Yorgunluk havada, gariplik suda, simsiyah bir

Kabe'nin hatim kısmında yanı üzre yatan biri var. Yıl hüzün yılı. Ebu Talip yok. Yıl hüzün yılı. Vefakar eş Hatice-tül Kübra yok. Kabe'nin hatim kısmında yanı üzre yatan biri var. Teselli arayan kalp, hüzünle çarpan kalp, onun kalbi. Ve ayak sesleri. Yıldızlar ışıldıyor. Bu ayak sesleri göklerden yol veriyor yıldızlar. Semadan inenler var. İzin verseydi Allah, kainat inerdi yere. Çünkü Kabe'nin hatim kısmında yatan Sultan-ı Levlak'tır. İzin verseydi Allah, alemler iner diye. Ama emir yalnız Cebrail'e ve yalnız Cebrail iner yere. Kalk ya Resulallah, semada melekler seni bekler. Taif'te taşlanan yüzüne hasret, alaya alınan sözüne hasret, seni bekler melekler. Yeryüzünde vefa yok mu? Seni teselli edecek birini mi arıyor kalbin? Sevdiklerin bir bir uçuyor mu elinde? Üzülme ve aç gözlerini. Öteler bekliyor seni. Bu gece kainat adını anacak. Burak senin için uçacak. Aç gözlerini ya Habiballah. Bu gecenin adına İsra diyecek Allah. Ey yedi kat sema, aç kapılarını ve haber ver hasretle bekleyen peygamberlere. De ki Hazreti Adem'e, Salih oğul geliyor. Söyle İsa'ya, kuytu köşelerde havarilerinle Allah'a sığınırken bir adım ötedeymiş gibi kokusunu aldığın ve insanlığa gelişini müjdelediğin Ahmet geliyor. Yusuf'a, İdris'e, Harun'a söyle. Musa'ya de ki, vasıflarına hayran olup da ümmetinden olmak istediğin Salih kardeş geliyor. Müjde ver İbrahim peygambere. Dua dua yalvarıp gelmesini istediğin oğul geliyor. Aç kapılarını ey yedi kat sema. Bu gelen Muhammed Mustafa. Muhammed Mustafa. Cebrail yol gösterir ve yürür sultanlar sultanı. Bu nasıl bir yürüyüştü? Bu nasıl bir eda? İnci inci ter mübarek alınlarında. Baştan ayağa edep var attığı her adımda. Sultanım, cennetler gösterilirken o gece ümmetini hayal ettin mi cennette? Cehennemin alevleri selamlarken seni, gözyaşlarını gördü mü Cebrail? Ümmetim dedin mi? Sen unutmazsın bizi. Bunda kuşku yok. Allah seni unutturmasın bize. Yürüdü Resulullah. Cebrail önde, bir gece yürüyüşüyle yürüdüler, yükseldiler. Yükseldikçe yükseldiler. Cebrail durdu bile. Ya Resulallah, benimle buraya kadar. Efendimiz niçin diye sordu. Burası Sidre-i Münteha'dır. Bir adım daha atarsam yanarım, kavrulurum. Allah Resulü sordular. Nasıl gidilir Sidre-i Münteha'da? Cibril-i Emin cevap verdi. Aşkla, aşkla, aşkla gidilir ya Resulallah. Yürü sultanım, yol senindir. Aşk vadisinde mühür senin. Söz senindir, hal senindir. Muhabbetin adı sensin. Varlıkların tadı sensin. Yürü ve selamını ilet gözü yaşlı ümmetinin. Sensiz bunca yetimin ilet selamını. Ahir zamanın ahını yüceler yücesine ile. Sultanım, sen dönerken Miraç'tan
ilahi hediyelerle, bizim için miraç olan 5 vakit namazla, Bakara suresinin son 2 ayetiyle ve şirke düşmeyenin affedilebileceği müjdesiyle, dönerken sen miraçtan, biz ahir zamandan Ebu Bekir edasıyla sesleniyoruz çağlara. O söylediyse doğrudur. O söylediyse doğrudur. Resulullah söylediyse doğrudur. Resulullah söylediyse doğrudur. Ve bir ayetin sıcaklığı sarıyor kainatın kalbini. Her türlü noksanlıktan münezzeh olan Allah, kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan alıp kendisine bir takım ayetler gösterelim diye etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürdü. Çünkü işiten ve bilen O'dur.

16.23 şu anda saatler, program sürüyor. Radyo Nida 107.3 frekansında. Geylani adlı eser şimdi sıraya alacak.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver

0543 224 0108 bu numaradan yazabilirsiniz. Selamünaleyküm, kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Barutane Mahallesi'nden Rukiye ablan, Fadıl Aydın'dan Seyyah adlı eseri çalabilir misiniz? Tüm Radyo Nida dinleyicilerine, sizlere, özellikle İstanbul gezisine katılan yoldaşlarıma gelsin, selametle kalın demişler. Aleykümselam, hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, ben Necla. Rabbim bu sıcakta çalışan herkesin yardımcısı olsun. Tüm Nida dinleyicilerine gelsin, Eşref Ziya'dan Bir Nefeslik Ömür, Allah'a emanet olun demişler. Hayırlı günler efendim, kolay gelsin. Kolay gelsin arkadaşım Sibel'e, Orman adlı eseri istiyorum, çalar mısınız demişler. Hayırlı günler efendim, birazdan dinleteceğim inşallah. 0543 224 0108 bu numaradan, WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz efendim isteklerinizi ve mesajlarınızı.

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108.

devam ediyor programı, sizlerden gelen mesajlar ve eserler eşliğinde. Birazdan Seyyah adlı eser sıraya alacak. Hayırlı günler Radyo Nida, sizden Zamana Mekana Sesleniyorum adlı eseri istiyorum tüm dinleyenler için demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm Mehmet kardeş, su kuyusu projesi ne durumda, bilgi alabilir miyim? Muzaffer Yalçın'dan Resul Kız'ı çalar mısınız? Aleyküm selam. Bitmek üzere, videolarını bekliyoruz efendim. Miraç diyorum, Berat, ne Berat dedim, karıştırdım efendim. Mevlid Kandili'nde açılışa giden kuyu videolarını bekliyoruz. Sonrasında katılan dinleyicilerimize gönderilecek videolar. Diğeri henüz tamamlanmadı. Öncelikle hisselerin tamamlanması gerekiyor. Sonrasında yapımına başlanacak inşallah. Çok selamlar olsun.

0: hoş geldiniz. Sizden Güller Ağlasa adlı eseri istiyorum. İsmet Hocama, Emir'e, Kerem Bey'e hayırlı haftalar demişler. Hayırlı günler efendim. ...16.42 efendim saatler... ...0543-224-0108... ...bu numaradan... ...WhatsApp üzerinden... ...isteklerinizi, mesajlarınızı... ...bizimle paylaşabilirsiniz.
1: Kelebekler uçar içimde... ...kanatlarım var kuşlar gibi... ...bir aşk çağrısı bu... ...sevdaya açılan... ...adımla başlar her şey... ...coşkulu ve gül kokulu... ...sığmaz... ...kalbinden dökülür... ...melodi ve... Ritimle

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Ölüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

Program sürüyor efendim. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. Beş mağazasıyla Ulu Cami çevresinde sizlere hizmet veriyor Bilenler. Haç ve umre yolculuğunuz öncesi Bilenlere uğrayabilirsiniz. Birazdan ikindi ezanı okunacak. İkindi ezanı sonrası yine burada olacağız. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz efendim.

İlahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hazihi da'vetit tamme ve salatil kaime ati Muhammeden il vesilete vel fazile ve ba'athu meqaman mahmuden illezi va'atte inneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makamı Mahmud'a, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi. Sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.

0: adresi. Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
5: Program sürüyor efendim, yeni saatte birazdan Zamana Mekana Sesleniyorum adlı eser sıraya alacak. Sonrasında Resul Kızı Fatıma adlı eseri dinleteceğim. Annem ile oğlum Ömer Faruk yaklaşık 8 ay önce sizinle umreye gittiler. Çok memnunlar. Annem devamlı sizleri dinliyor. Devam eden su kuyusu için vefat eden babam Nuri Altay adına bir de kendi Östen Altay adına hisse olarak katıldılar. Onlara çok selamlar. Eğer söylerseniz annem duyar, çok mutlu olur demişler. Çok selamlar olsun. Babanızın da mekanı cennet olsun. Allah cennette kavuştursun. Ömer Faruk'a da çok selamlar.

0: Devam ediyor efendim program son bölümde. Radyo Nida 107.3 frekansında Savaş Talha'dan Güzel Yüzlüm eseri çalar mısınız? Bu eseri sevenlere gelsin. Hayırlı günler demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Hayırlı yayınlar yaratan Hak Değil Mi parçasını çalar mısınız? Bu ilahi bütün radyo dinleyicilerine ve özellikle kızım Tuğba için çalar mısınız? Evlatlarımdan razıyım ben. Allah da onlardan razı olsun. Sizlerden de razı olsun demişler. Amin. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Birazdan dinleteceğim eseri. Katkılarından dolayı bilenler hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yarın tekrar yayında olacağız. Görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.
1: Bilenler hac ve umre malzemeleri Dost Kervanı'nı sundu.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım" dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?" diye sordu. Babam, "Hayır, bağışlamadım" dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Öyleyse bu bağıştan vazgeç" buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı?" diye sordu. "Yapmadım" deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle davranın" buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Beşir, bundan başka evladın var mı?" diye sordu. "Evet var" deyince, "Buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi?" dedi. "Hayır" cevabını alınca, "Öyleyse beni şahit tutma, çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem" buyurdu. Başka bir rivayete göre, "Bu bağışa benden başkasını şahit göster" dedi. Sonra, "Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin?" diye sordu. "Evet" deyince, "Öyleyse aralarında ayrımcılık yapma" buyurdu.

seni seven senin gibi olmalı. Ve senin gibi sultanım, Allah'a kul olmalı. Namaz gözünün nuru. Sen namaz için mihraba yaklaşınca 124 bin peygamber geçer sana. Solunda ashab-ı güzin ve saf saf melekler. Sonra milyonlarca veli edeple ardına geçer. Müminler sıra sıra, canlı cansız tüm varlık. Sen namazdasın ve kainat ardında. Uzanır öpülesi ellerin, o nurlu ellerin Rahman'ın dergahına uzanır. İsteyen sensin, veren Allah. İstesen Rabbin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın. Sen iste ki Allah'a yakarışın yüreklerimizi yaksın. Sen iste ki alemler sesini sesine katsın. Ver ne olur Allah'ım. Habibin ne istiyorsa bize de ver Allah'ım.

Seni seven senin gibi olmalı. Senin gibi sultanım, yiğit olmalı. Hani geceydi, Medine'de bir geceydi. Karanlığın bile kanını donduran bir ses duydu insanlar. O sesin ürpertisini ancak duyanlar anlar. Medine halkı korkuyla sokaklarda. Herkes sesin geldiği yöne doğru bakar da bir adım bile atamaz. Ebu Bekir de atamaz, Ömer de, Ali de. Ve işte tam o an sen çıkarsın karanlıklardan. Sesin geldiği yerdesin, beyaz bir atın üzerindesin. Boynunda kılıcın, endişe edecek bir şey yok dersin. Sahabeye göre sen yiğit üstü yiğittin. Ali'ye göre sen yiğitler üstü yiğit. Öyle diyor velilerin babası. Savaşlarda Hazreti Peygamber kadar düşmana yaklaşan bir kimse bulunmazdı. Birçok defa başımız sıkıntıya girince ve dağılınca ordu bir adım bile gerilemezdi. Atı düşmana yaklaşırken onun sesi yükselirdi. Nereye kaçıyorsunuz? Ben Allah'ın Resulüyüm. Abdülmuttalib oğlu, Abdullah oğlu Muhammed'im. Sen yiğit üstü yiğittin. Seni seven senin gibi olmalı. Ve senin gibi sultanım, cömert olmalı. Sen halkın faydalanması için esip duran rüzgardan daha cömerttin. Dünyalık bir şey istense senden asla olmaz demezdin. Çünkü sen infakla emrolunmuştun. Yoksulluktan korkmazdın. Kim bilir kaç geceyi aç olarak geçirdin. İsteseydin dağlar yürürdü yanında. İsteseydin sana cennet sofraları açardı Hazreti Meryem. Sen isteseydin Ebu Talib'in sofrası gibi senin uzanmadığın yemeğe hiç kimse uzanmazdı. Senin oturmadığın sofralara oturmazdı hiç kimse. Ama sen kim bilir kaç gece açlığından uyuyamadın. Çünkü sen öylesine cömerttin. Bir gün Bilal'in evini şereflendirmiştin. Bilal odanın bir köşesinde hurma biriktirmişti. Bu nedir diye sormuştun ona. Hurmadır ya Resulallah. Senin misafirlerin için saklıyorum demişti. Ve sen konuştun sonra. Öyle bir konuştun ki sesin dalga dalga asırlara çarpa çarpa Bilal'lere ulaştı. İnfak et Bilal. İnfak et. Arşın Rabbi eksiltir diye korkma. Sen cömert üstü cömerttin. Seni seven senin gibi olmalı. Senin gibi sultanım, ümmetine düşkün olmalı. Ümmeti diye doğdun. Kendi nefislerimizden bir rasuldün. Günah işlememiz hep güç geldi sana. Bize pek düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametliydi. Sadece mübarek nazarlarınla büyüyenleri değil, sonradan gelecek ümmetini de düşündün. Ya Resulallah, bir gün arkadaşlarını selamladığında buyurmuşsun. Sizler şahit olun ki, kıyamete kadar bana tabi olacak müminlere de selam. Selamın geldi bize. Cana can katan selamın geldi. Ve şimdi bizden de sana selam. Selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Ve selam olsun Al ve ashabına. Sahabe seni gördü, seni sevdi ve yüceldi. Bizse seni sevenleri gördük. Adın anılınca yaşaran gözler gördük. Allah denilince sararan yüzler gördük. Tesellimiz bu oldu. Ve asıl tesellimiz ya Resulallah,
Sen ki bu kadar merhametlisin, bu kadar cömertsin, bu kadar düşkünsün bize. Ya seni yaratan Allah, seni merhametli yaratan Allah, seni merhametle yaratan Allah nasıl merhametlidir, nasıl cömerttir, nasıl kullarına düşkündür.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.

Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel

0: Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyettir, direği namazdır, zirvesi de cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren sebep dillerinin kazandıkları değil mi?

Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adımla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.

İbn-i Şümase şöyle demiştir. Amr bin As, ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, babacığım, Resulullah sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sana bu müjdeyi vermedi mi? Diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar peygambere benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre dünyada en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam sevgisini kalbime koyunca peygamberin yanına geldim ve "Ey Allah'ın Resulü, uzat elini, sana biat edeceğim." dedim. Elini uzattı, ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum ey Allah'ın Resulü." dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'in kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resul-i Ekrem'den daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin parçalanacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim." dedi.

Ana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Burası Radyo

Bazı geceler vardır. İnsanın odasında ışık yanmaz ama zihninde bin tane lamba yanar. Bir tanesi geçmişi gösterir. Bir tanesi yarını. Bir tanesi kaçırdığın fırsatları. Bir tanesi sana söylenen kırıcı sözleri. Bir tanesi de hala gerçekleşmeyen duaları. Sen yatağa uzanırsın ama düşünceler ayakta kalır. Sen gözlerini kapatırsın ama kalbin kapanmaz. Sanki içinde görünmeyen bir mahkeme kurulmuştur. Her ihtimal seni sorguya çeker. Her pişmanlık başka bir dosya açar. Her korku elinde delil varmış gibi konuşur. Ve sen kendi hayatının sanığı gibi sabaha kadar kendini savunursun. Oysa bazen insanın asıl yorgunluğu yaptığı işlerden gelmez. Taşıdığı görünmez davalardan gelir. Kimse bilmez. Senin göğsünün içinde kaç kapı aynı anda çalıyor. Kimse duymaz. Senin suskunluğunun içinde kaç fırtına dönüyor. Kimse anlamaz. Bir insan dışarıdan sakin görünürken, içeride bütün bir ömürle mücadele ediyor.

etmek zorunda değilsin. Her kırgınlığı açıklamak zorunda değilsin. Her haksızlığa hemen cevap vermek zorunda değilsin. Her gecikmenin sebebini bugün anlamak zorunda değilsin. Sen kul olarak yürürsün. Yolu yaratan Allah'tır. Sen dua edersin. Duanın hangi kapıdan döneceğini bilen Allah'tır. Sen sabredersin. Sabrının hangi nimete dönüşeceğini bilen Allah'tır. Sen bazen ağlarsın. O gözyaşının hangi rahmete karışacağını bilen yine Allah'tır. İnsan bazen kendi kendine çok ağır davranır. Bir başkasına göstermediği sertliği kendine gösterir. Bir başkasının hatasını anlayışla karşılar. Ama kendi hatasında kendini paramparça eder. Bir başkasına olur insanız der ama kendi kalbine nasıl böyle yaptın diye yüklenir. Bir başkasına sabır tavsiye eder ama kendi bekleyişine acımaz. Bir başkasına Allah büyük der ama kendi derdine gelince o derdi Allah'tan büyük görmeye başlar. Bugün dur. Kendi içine bağırmayı bırak. Kendi kalbini suçlamayı bırak. Kendi ruhunu sürekli mahkemeye çıkarmayı bırak. Sen bir makine değilsin. Sen her gün aynı güçle uyanmak zorunda değilsin. Sen her acıya aynı dayanıklılıkla cevap vermek zorunda değilsin. Sen her zaman güçlü görünmek zorunda değilsin. Bazen insanın gücü dimdik durmasında değil, Allah'ın huzurunda eğilip Rabbim ben yoruldum diyebilmesindedir. Ve bil ki Allah yorulduğunu söylediğin için seni küçümsemez. Allah ağladığın için senden yüz çevirmez. Allah korktuğun için seni terk etmez. Allah senin içindeki kırık yerleri de bilir. Söyleyemediğin cümleleri de bilir. Yarım kalan dualarını da bilir. Hangi gece hangi düşünceyle uyuyamadığını da bilir. Hangi sabah yüzünü yıkarken gözlerinin içine bakamadığını da bilir. Hangi insanı affetmek isteyip de kalbinin hala sızladığını da bilir. Hangi kapının önünde beklemekten yorulduğunu da bilir. Sen kendini anlatamasan da Allah seni bilir. Bu yüzden kendini insanlara anlatmak için parçalanma. Herkes bilmek zorunda değil. Herkes anlamak zorunda değil. Herkes senin niyetini görmeyecek. Herkes senin kalbindeki temiz tarafı fark etmeyecek. Herkes senin ne kadar dayandığını bilmeyecek. Ama Allah biliyor. Ve Allah'ın bilmesi bütün dünyanın yanlış anlamasından daha büyüktür. Bazen insan kendini en çok insanların bakışları yüzünden yorar. Ne derler? Ne düşünürler? Beni nasıl görürler? Yanlış mı anlarlar? Eksik mi sanırlar? Başaramadı mı derler? Zayıf mı derler? Geride mi kaldı derler? Bu sorular kalbi kemirir. İnsan kendi yolunu yürümek yerine insanların zihnindeki hayali sokaklarda koşmaya başlar. Oysa insanların bakışı rüzgar gibidir. Bugün över, yarın unutur. Bugün yargılar, yarın başka bir şeyle meşgul olur. Bugün senin hakkında konuşur, yarın kendi derdine döner. Sen ömrünü geçici bakışların önünde kendini ispat etmekle harcarsan, kendi kalbine geç kalırsın. Kendini yorma, Allah seninle. Bu yolculukta herkes seninle yürümeyecek. Bazıları yarıda kalacak, bazıları seni yanlış anlayacak, bazıları senin sustuğun yerden hüküm verecek, bazıları senin acını bilmeden sana akıl verecek, bazıları senden aldıklarını unutacak, bazıları senin verdiğin emeği sıradan görecek. Ama Allah hiçbir şeyi unutmaz, senin sabrın unutulmaz. Senin kimse görmeden yaptığın fedakarlık unutulmaz. Senin gece ettiğin dua unutulmaz. Senin birine kötülük yapmaya gücün varken susmayı seçmen unutulmaz. Senin kırıldığın halde kalbini kinle doldurmamaya çalışman unutulmaz. Allah katında hiçbir temiz çaba kaybolmaz. Bazen hayat
sana

yavaş ilerliyormuş gibi gelir. Sanki herkes bir yere varmış. Sen aynı yerde kalmışsın gibi hissedersin. Başkalarının kapıları açılmıştır. Başkalarının duaları kabul olmuş gibidir. Başkalarının yolu netleşmiştir. Sen hala bekliyorsundur. Sen hala aynı soruların içindesindir. Sen hala aynı dağın eteğinde durmuş, zirveye nasıl çıkacağını düşünüyorsundur. Ama unutma, Allah her kulunu aynı takvimle yürütmez. Bir çiçek sabah açar, bir ağaç yıllarca kök salar, bir yağmur aniden iner. Bir kaynak sessizce yerin altında yol bulur. Senin hayatının mevsimi başkasının mevsimine benzemez. Kendini başkalarının hızına göre yorma. Senin yolun başka. Senin imtihanın başka. Senin kalbinin hazırlanması başka. Senin duanın vakti başka. Belki sen geç kalmadın. Belki Allah seni daha sağlam bir zemine hazırlıyor. Belki sen geride değilsin. Belki acele edenlerin göremediği bir hikmetle korunuyorsun. Belki sen bekletilmiyorsun. Belki pişiriliyorsun. Belki kapı kapalı değil. Belki henüz senin kalbin o kapıdan geçecek hale getiriliyor. İnsan bazen nimet ister, Allah önce kalbi nimete hazırlar. İnsan ferahlık ister, Allah önce sabrı öğretir. İnsan cevap ister, Allah önce soruyu büyüten nefsini sakinleştirir. İnsan çıkış yolu ister, Allah önce yolun sahibine güvenmeyi öğretir. Bu yüzden gecikmeleri sadece gecikme sanma. Bazı bekleyişler görünmeyen inşaatlardır. Bir bina yapılırken önce temelin kazılır. Dışarıdan bakınca ortada güzellik yoktur. Toprak dağılır. Taşlar yerinden oynar. Gürültü olur. Toz kalkar. İnsan zanneder ki her şey bozuldu. Oysa o bozulma sağlam bir yapının başlangıcıdır. Senin hayatında da bazı dönemler böyledir. Eski düzen bozulur. Eski insanlar uzaklaşır. Eski alışkanlıklar seni taşımaz olur. Eski duaların bile değişir. Ve sen neler oluyor dersin. Belki de Allah içinde yeni bir yapı kuruyordur. Daha sağlam bir kalp, daha temiz bir niyet, daha derin bir tevekkül, daha gerçek bir huzur, daha az insanlara bağlı, daha çok Allah'a yaslanan bir ruh. Kendini bu inşaatın gürültüsü yüzünden yorma. Her yıkım felaket değildir. Bazı yıkımlar yanlış kurulan şeylerin kaldırılmasıdır. Bazı bitişler daha hayırlı başlangıçların yer açmasıdır. Bazı kayıplar kalbini esir eden bağların çözülmesidir. Bazı yalnızlıklar Allah'ın seni kendi huzuruna yaklaştırmasıdır. Sen bunu yaşarken zorlanabilirsin. Bu normaldir. Ama zorlandığın için yolun yanlış olduğunu sanma. Her doğru yol kolay başlamaz. Her hayırlı kapı hemen açılmaz. Her ferahlık gürültüsüz gelmez. Bazen rahmet önce kalpteki fazlalıkları temizler. İnsan bundan acı duyar. Ama sonra hafifler. Bugün kalbin ağırsa belki de Allah sana hafiflemeyi öğretiyordur. Neyi bırakman gerektiğini, kime fazla tutunduğunu, hangi korkunun seni yönettiğini, hangi beklentinin kalbini esir aldığını, hangi geçmişin hala geleceğine hükmettiğini. Bazen kendini yormanın sebebi sana ait olmayan yükleri taşımandır. Bir başkasının değişmesi senin yükün değil. Bir başkasının seni anlaması senin kontrolünde değil. Bir başkasının pişman olması senin görevin değil. Geçmişi geri çevirmek senin elinde değil. Yarınki bütün ihtimalleri bugünden çözmek senin gücün dahilinde değil. İnsan kendi payına düşeni yapar. Ama Allah'ın payına düşeni taşımaya kalkarsa ezilir. Sen kul olarak sorumlusun. Ama
değilsin. Bu cümleyi kalbine yaz. Ben kulum, Rab değilim. Ben elimden geleni yaparım. Ama kalpleri çeviremem. Ben dua ederim. Ama kaderi zorlayamam. Ben sabrederim. Ama zamanı hızlandıramam. Ben iyilik yaparım. Ama herkesin bunu görmesini sağlayamam. Ben hakkımı ararım. Ama adaletin bütün terazisini elimde tutamam. Ben yürürüm. Ama yolu yaratan Allah'tır. Bu hakikat insanı küçültmez. Aksine özgürleştirir. Zira sen artık her şeyi omzuna almaktan vazgeçersin. Artık her sonucun sorumlusu gibi kendini cezalandırmazsın. Artık insanların kalplerini kendi ellerinle yoğurmaya çalışmazsın. Artık gecenin bir yarısı, henüz yaşanmamış yarınların yasını tutmazsın. Kendini yorma, Allah seninle. Ama bu cümleyi yanlış anlama. Allah seninle demek, hiç imtihan olmayacak demek değildir. Allah seninle demek, her istediğin hemen olacak demek değildir. Allah seninle demek, kimse seni kırmayacak demek değildir. Allah seninle demek, yollar hep düz olacak demek değildir. Allah seninle demek, kırıldığında yalnız olmayacaksın demektir. Daraldığında seni gören var demektir. Yorulduğunda yükünü bilen var demektir. Dua ettiğinde duyan var demektir. Sabrettiğinde kaydeden var demektir. Kapı kapandığında daha hayırlı kapıları bilen var demektir. Sen ne kadar dağılsan da seni toparlamaya kadir olan var demektir. Bir çocuğun kalabalıkta annesinin elini tutması gibi düşün. Kalabalık bitmez, sesler susmaz, yollar karışık olabilir. Ama çocuk o eli tuttuğu sürece tamamen kaybolmuş değildir. Senin elinden tutan ise bütün yolların Rabbi olan Allah'tır. O halde korku geldiğinde kalbine bunu söyle. Ben tamamen yalnız değilim. Ben tamamen unutulmuş değilim. Ben tamamen çaresiz değilim. Benim Rabbim var. Allah benimle. Bazen insan bu hakikati bildiği halde yine de üzülür. Bu da insan olmanın bir parçasıdır. İman, kalbin hiç sızlamaması değildir. İman, kalp sızlarken de Allah'tan kopmamaktır. Tevekkül, gözün hiç dolmaması değildir. Tevekkül, gözün dolsa da içinden Rabbim bilir diyebilmektir. Sabır, hiç yorulmamak değildir. Sabır, yorulunca da harama sapmamaktır. Teslimiyet, bütün soruların cevaplanması değildir. Teslimiyet, bazı sorular açık kalsa da Allah'a güvenmeyi seçmektir. Bu yüzden bugün ağlıyorsan ağladığın için kendini suçlama. Ama gözyaşını ümitsizliğe teslim etme. Korkuyorsan korktuğun için kendini ayıplama. Ama korkunun seni yanlış yollara sürüklemesine izin verme. Yorulduysan yorulduğunu kabul et. Ama yorgunluğunu Allah'tan uzaklaşmak için bahane yapma. Kalbin kırıldıysa kırığını inkar etme. Ama o kırığı kinle büyütme. Allah kırık kalpleri onarmayı bilir. Sen sadece kalbini yanlış ellerde daha fazla yorma. Bir insanın seni anlamaması, Allah'ın seni anlamadığı anlamına gelmez. Bir insanın seni terk etmesi, Allah'ın seni terk ettiği anlamına gelmez. Bir kapının kapanması, rahmetin bittiği anlamına gelmez. Bir duanın gecikmesi, duanın reddedildiği anlamına gelmez. Bir hatan, bütün kaderinin çöktüğü anlamına gelmez. Tövbe kapısı varken insan kendini tamamen bitmiş sayamaz. Allah'ın rahmeti varken insan kendi hakkında son hükmü veremez. Sen bazen kendi kendine çok ağır hükümler veriyorsun. Ben artık düzelemem. Ben artık eskisi gibi olamam. Ben bu yükten çıkamam. Ben bu kalple nasıl devam edeceğim? Hayır. Allah isterse insanı kendi yıkıntısından çıkarır. Allah isterse bir kalbi yeniden yeşertir. Allah isterse dünkü acıyı yarının hikmetine çevirir.
Allah isterse insanın içindeki karanlık düşünceleri dağıtır. Allah isterse bir gecede kalbine öyle bir ferahlık indirir ki, sen aynı meseleye başka bir gözle bakmaya başlarsın. Bazen mucize dışarıdaki şartların değişmesi değildir. Bazen mucize, senin artık aynı korkuyla titrememendir. Aynı insanın sözüyle yıkılmamandır. Aynı kapının önünde dilenmemendir. Aynı geçmişe dönüp kendini yaralamamandır. Aynı hatayı kendine ömür boyu zincir yapmamandır. Bu da Allah'ın lütfudur. İçeride başlayan değişimi küçümseme. Bir gün kalbin eskisi kadar yanmıyorsa bu bir rahmettir. Bir gün beklediğin şey olmadan da yaşayabildiğini görüyorsan bu bir rahmettir. Bir gün Allah bana yeter cümlesi dilinden değil, kalbinden çıkıyorsa bu büyük bir kapıdır. Kendini yorma, Allah seninle. Ama sen de kendine düşmanlık etme. Kendi kalbinle kavga etme. Kendi geçmişini sürekli önüne koyup kendini ezme. Kendi bedenine, ruhuna, sabrına hiç acımadan yüklenme. Bazen dinlenmek de kulluğun bir parçasıdır. Bazen susmak da hikmettir. Bazen geri çekilmek de korunmaktır. Bazen beklemek de ibadettir. Bazen sadece Rabbim ben bilmiyorum demek insanın en doğru duasıdır. Her şeyi anlatmak zorunda değilsin. Bazen Allah'a anlatman yeter. Her şeyi düzeltmek zorunda değilsin. Bazen bozuk olanı Allah'a bırakman gerekir. Her insanla hesaplaşmak zorunda değilsin. Bazen hakkını Allah'a emanet etmek daha ağır bir duruştur. Her yere yetişmek zorunda değilsin. Bazen yetişemediğin yerde Allah'ın rahmeti yetişir. Bugün kendi kalbine biraz merhamet et. O kalp çok şey taşıdı. Belki kimse görmedi ama o kalp çok bekledi. Çok sustu, çok içine attı, çok dua etti, çok kırıldı, çok yeniden toparlanmaya çalıştı. Bir insanın en büyük iyiliği bazen kendi kalbine zulmetmeyi bırakmasıdır. Kendine şunu söyle: ben elimden geleni yaptım. Yapamadıklarımı Allah'a bırakıyorum. Anlayamadıklarımı Allah'a bırakıyorum. Değiştiremediklerimi Allah'a bırakıyorum. Geçmişimi Allah'ın affına bırakıyorum. Geleceğimi Allah'ın rahmetine bırakıyorum. Kalbimi Allah'ın şifasına bırakıyorum. Bunu gerçekten söyleyebildiğinde içinde bir yer yavaşça gevşer. Sanki yıllardır sıkılmış bir yumruk açılır. Sanki göğsündeki düğüm biraz çözülür. Sanki ruhun artık tek başıma değilim diye nefes alır. İşte bu tevekkülün ilk tadıdır. Tevekkül insanı tembel yapmaz. Tevekkül insanı dengeli yapar. Çalışırsın ama kendini yakmazsın. Seversin ama kula kul olmazsın. Beklersin ama umudunu tek bir kapıya hapsetmezsin. Mücadele edersin ama kalbini karartmazsın. Dua edersin ama Allah'a şart koşmazsın. Düşersin ama kalkmak için yine Allah'a dönersin. Bu yolda en çok dikkat etmen gereken şeylerden biri de vesvesedir. Vesvese sana der ki, geç kaldın, artık olmayacak. Senin için güzel bir şey kalmadı. Allah seni unuttu. Bu kadar beklediysen demek ki kapı kapalı. Senin duan kabul olmaz. Bunlar kalbi yoran karanlık fısıltılardır. Bunlara cevap olarak uzun cümleler kurmana gerek yok. Sadece şunu söyle: Allah benimle. Allah beni görür. Allah duamı duyar. Allah kapı açar. Allah geciktirse de hikmetsiz geciktirmez. Allah beni bana bırakmasın. Bu kısa cümleler karanlık düşüncelerin önüne duvar olur. Zikir de böyledir, kalbi toparlar. Dağınık düşünceleri susturur. İnsana kimin kulu olduğunu hatırlatır.
gün içinde çok bunaldığında sadece birkaç dakika dur. Derin bir nefes al. İçinden şöyle de, "Ya Rabbi, ben bu anı sana bırakıyorum. Ya Rabbi, bu korkuyu sana bırakıyorum. Ya Rabbi, bu yükü sana bırakıyorum. Ya Rabbi, kalbimi sen koru." Kısa ama samimi dualar bazen uzun gecelerin yükünü hafifletir. Allah süslü cümleler aramaz, Allah kalbin yönüne bakar. Bir annenin çocuğunun eksik cümlesinden bile ne istediğini anlaması gibi, Allah senin kırık duandan da kalbinin neye muhtaç olduğunu bilir. Belki sen sadece "Ya Rabbi" diyebiliyorsun. Bazen bu bile yeter. O "Ya Rabbi"nin içinde bütün acın vardır, bütün umudun vardır, bütün çaresizliğin vardır, bütün teslimiyetin vardır. Kendini yorma, Allah seninle. Bugün bu cümleyi bir karar haline getir. Sadece duygusal bir söz olarak değil, bir yaşam yönü olarak. Bir kapı kapanınca kendini tüketmeyeceğim. Bir insan anlamayınca kalbimi paramparça etmeyeceğim. Bir dua gecikince Allah'a küsmeyeceğim. Bir korku gelince onu büyütüp Rabbimi unutmayacağım. Bir hata yapınca tövbe kapısını bırakmayacağım. Bir haksızlığa uğrayınca kalbimi kinle zehirlemeyeceğim. Bir şey benim istediğim gibi gitmeyince Rabbim daha iyisini bilir demeyi öğreneceğim. Bu karar kolay değildir. Nefis direnir. Alışkanlıklar geri çeker. Korkular yine konuşur. Ama sen her defasında kalbini Allah'a döndür. Bir anda mükemmel olmak zorunda değilsin. Bir anda bütün korkulardan kurtulmak zorunda değilsin. Bir anda hiç sızlamayan bir kalbe sahip olmak zorunda değilsin. Sadece yönünü kaybetme. Kıble kalpte de vardır. Kalbin kıblesi Allah'a dönükse, düşsen de yolun bitmez. Aziz kardeşim, bazen Allah senin hayatını bir anda değiştirmez. Önce seni bir anda yıkılmayacak hale getirir. Bazen kapıyı hemen açmaz. Önce seni kapının ardındaki nimeti taşıyacak olgunluğa getirir. Bazen derdi hemen kaldırmaz. Önce derdin altında seni daha derin bir insan yapar. Bazen bekleyişi bitirmez. Önce beklerken kalbinin Allah'a yaslanmasını öğretir. Bu yüzden bugünkü halini küçümseme. Sen sandığından daha fazla yol aldın. Belki dışarıdan hiçbir şey değişmedi. Ama artık bazı şeyleri daha iyi görüyorsun. Kimin seni tükettiğini anlıyorsun. Neyin seni Allah'tan uzaklaştırdığını fark ediyorsun. Hangi korkunun sana ait olmadığını seziyorsun. Hangi yükü bırakman gerektiğini hissediyorsun. Bu da bir ilerlemedir. Her ilerleme dışarıdan alkışlanmaz. Bazı zaferler sessizdir. Birine cevap vermeyip susmak, eski bir alışkanlığa dönmemek, gece ağlayıp sabah yine dua etmek, kalbin kırıldığı halde kötülük istememek, her şey belirsizken harama sapmamak, kimse görmeden Allah için doğru kalmaya çalışmak. Bunların hepsi büyük şeylerdir. Allah katında görülen şeylerdir. Sen kendini küçük görsen de Allah senin mücadeleni bilir. Şimdi düşün, bugüne kadar seni kaç kez taşıdı? Kaç defa bitti sandığın yerden çıkardı? Kaç kez kaldıramam dediğin yükü gün gün hafifletti? Kaç kez olmaz dediğin şeyin içinden başka bir hayır çıkardı? Kaç kez sen ağlarken sabahına bir güç verdi? Kaç kez kaybettim dediğin şeyin ardından seni daha büyük bir zarardan korudu? Geçmişte seni bırakamayan Allah bugün de bırakmaz. Senin hafızan korkuyla dolunca Allah'ın eski lütuflarını unutuyorsun. O yüzden hatırla. Hatırlamak kalbi güçlendirir. Allah'ın daha önceki yardımlarını hatırladıkça bugünkü korku küçülür. De ki, "Rabbim beni daha önce de yalnız bırakmadı. Bugün de bırakmaz.
Ben göremesem de O görüyor. Ben bilemesem de O biliyor. Ben yetişemesem de O yetişir. Bu sözler kalbinin ilacı olsun ve artık kendini yorma. Kendini yormak yerine Rabbine yaslan. Kendini suçlamak yerine tövbe et. Kendini tüketmek yerine dua et. Kendini parçalamak yerine sabret. Kendini herkese anlatmak yerine Allah'ın bilmesine razı ol. Kendini geleceğin karanlık ihtimallerinde kaybetmek yerine bugünün emanetini güzel taşı. Bugün senin elinde olan ne? Bir doğru adım, bir samimi dua, bir helal tercih, bir güzel sabır, bir temiz niyet, bir küçük iyilik, bir içten tövbe, bir Allah'ım yardım et cümlesi. Bunları küçümseme. Büyük kapılar bazen küçük teslimiyetlerle açılır. Şimdi bu metnin en sessiz yerine geldik. Burada kalbinle yalnız kal. Kendine şu soruyu sor. Ben kendimi en çok hangi konuda yoruyorum? Değişmeyen bir insan için mi? Geçmişte kalmış bir hata için mi? Henüz yaşanmamış bir gelecek için mi? İnsanların ne düşündüğü için mi? Rızık korkusu için mi? Hakkım yerde kalacak endişesi için mi? Sevilmemek korkusu için mi? Yalnız kalırım düşüncesi için mi? Cevabın ne olursa olsun, onu Allah'ın önüne koy. Kalbinden şöyle de, Rabbim, beni en çok yoran şeyi sana bırakıyorum. Bu cümle basit görünür. Ama kalpten çıkarsa ağır yükleri hafifletir. Zira insan Allah'a bıraktığı şeyi artık aynı şekilde taşımaz. Emanet edilen şey sahibinin korumasına geçer. Sen derdini Allah'a emanet ettiğinde artık o dert sadece senin omuzlarında değildir. Sen hakkını Allah'a emanet ettiğinde artık o hak insanların hafızasına terk edilmiş değildir. Sen geleceğini Allah'a emanet ettiğinde artık yarın sadece senin planlarına bağlı değildir. Bu güven insana genişlik verir. Kendini yorma, Allah seninle. Dünya değişken, insanlar değişken, duygular değişken, şartlar değişken ama Allah'ın rahmeti değişmez. Allah'ın ilmi eksilmez. Allah'ın kudreti azalmaz. Allah'ın duanı işitmesi zamana bağlı değildir. Allah'ın seni görmesi başkalarının görmesine muhtaç değildir. Bunu bilmek insanın kalbine kök verir. Kökü olan ağaç rüzgarda sallanır ama hemen devrilmez. Sen de sallanabilirsin ama Allah'a kök salarsan devrilmezsin. Son olarak şunu unutma. Kendini yormamak vazgeçmek değildir. Kendini yormamak hayatı bırakmak değildir. Kendini yormamak sorumluluktan kaçmak değildir. Kendini yormamak Allah'ın sana vermediği ilahi yükleri sırtından indirmektir. Sen hala çalışacaksın, hala dua edeceksin, hala doğru olanı seçeceksin, hala sabredeceksin, hala kendini geliştireceksin. Ama bunu kendini yok ederek değil, Allah'a yaslanarak yapacaksın. İşte fark burada. Nefis kendini tüketerek koşar. Kalp Allah'a güvenerek yürür. Ve bazen Allah yürüyen kalbi koşandan daha uzağa taşır. Şimdi dua edelim. Allah'ım, kalbi yorgun olan kullarını sen bilirsin. Geceleri düşünmekten uyuyamayanları sen bilirsin. İçinde kimseye anlatamadığı yükler taşıyanları sen bilirsin. Her şeye güçlü görünmeye çalışırken içeride yorulanları sen bilirsin. Ya Rabbi, bizi kendi yükümüzle baş başa bırakma. Bizi nefsimizin acımasızlığına bırakma. Bizi insanların insafına bırakma.
bizi korkularımızın eline bırakma. Kalbimize merhamet etmeyi öğret. Bize çalışmayı ama sonucu sana bırakmayı nasip et. Bize sevmeyi ama kula kul olmamayı öğret. Bize sabretmeyi ama kalbimizi karartmamayı öğret. Bize beklemeyi ama ümitsizliğe düşmemeyi öğret. Göğsümüzdeki darlığı gider. Zihnimizdeki gürültüyü sustur. Kalbimizdeki kırıkları rahmetinle onar. Bize hayırlı kapılar aç, hayırsız kapıları gönlümüzden çıkar. Bizi geçmişimizin karanlığından, geleceğin korkusundan ve insanların yargısından özgürleştir. Bize Allah benimle diyebilen bir kalp ver. Bize Rabbim bilir diyebilen bir teslimiyet ver. Bize ben kulum diyebilen bir edep ver. Bize Allah bana yeter diyebilen bir iman ver. Allah kalbini ferahlatsın. Allah yükünü hafifletsin. Allah yolunu açsın. Allah seni sana ağır gelen şeylerin altında ezdirmesin. Ve Allah sana hiç beklemediğin bir anda içini serinletecek bir huzur nasip etsin. Amin.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: hele yarın, hele öbür gün diye vaat eder, Hakk'a dönmeyi erteler, durursun ya, işte bu bekleyiş mahşerdeki beklemendir. Vay sana!

0: Ahmet. Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Lokman Suresi 33. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Her Müslümanın öteki Müslümana kanı, ırzı, namusu ve malı haramdır. Müslim 1.32, Tirmizi 1.18.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. Varlığı hiç değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah. Çok sağlam.

0: sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: dilediğini istediği anda bulan Allah.
1: Allah, El Medinu'ya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah. Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah. Başlangıcı

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskender'i rahmetullahi aleyh.

0: Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah'a yemin ederim ki gıybet müminin dinini ifsat hususunda cüzzamın bedeni ifsat etmesinden çok daha hızlıdır.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd suresi 26. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden dava.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
1: Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor. Dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Ömer bin El-Hattab'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

hamdolsun seni bize lütfeden, ihsan eden Mevla'ya. Salat ve selam olsun rahmet sebebimiz olan Nebi'ye. Sen bize minik bir melek, tatlı bir can kuşusun. Yuvamıza dünyanın huzuru, cennetin kokususun. Uyanışın güneşin doğuşu, sabahın oluşu gibi. Baharı müjdeleyen cemre, kalbin ilk atışı gibi. Uykuya dalışın yıldızların doğuşu, gecenin sessizliği. Kirpiklerin huzur, ellerin minicik ama kovdu kimsesizliği. Seni nasıl uyutsam, hangi ninniyle hazırlasam yarına? Yanaklarına buse, ulular fısıldasam kulaklarına. Hasan ve Hüseyin'in uyuduğu ninniyle uyur musun mesela? O zaman nefesim Fatıma annemizin nefesi olsun sana. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası. Uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

ağlamayı bilerek dünyamıza ay gibi doğdun. Ne istediysen gözyaşlarınla istedin. Ama gülmeyi zamanla rüyalarda öğrendin. Neydi acaba rüyanda görüp uyandığında göremediğin? Gülmeyi öğreten Mevlam, yaşadığın sürece güldürsün yüzünü. Ahlakın güzel olsun, doğru ol, insanlar dinlesin sözünü. İyi ol, iyilerle karşılaş, kötüler uzak olsun hep sana. Ruhun tertemiz kalsın, acı, keder, zulüm uğramasın dünyana. Adaletle bezenmiş aklın olsun, bakışın şefkat, merhamet dolsun. Her varlık seni sevsin, Hızır yoldaşın olsun. Bir kuş senden korkup da başka yöne uçmasın. Bir çiçek bile olsa sana küskün açmasın. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası, uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem, ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim, o da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi? Dedi. Genç, vallahi ben kimseye şifa veremem, ancak Allah Teala şifa verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: bunu filan dağa götür.

onlardan kurtardı dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, Allah'ım bunların da haklarından gel, bunları benden def et dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, yanındakiler ne yaptı dedi. O, beni Allah Teala onlardan kurtardı dedi ve şunu ilave etti. Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin. Kral, nedir o dedi. Genç şöyle dedi. Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali bu gencin Rabbine iman ettik dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, anneciğim sabret. Zira sen hak üzresin dedi.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor. Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Ve Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyoruz. Yüce Mevlamızdan feyizli ve bereketli kılmasını niyaz ediyoruz. Araf suresinin 52 ila 56. ayetlerinin tefsirini Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden merhum İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin bize anlatacaklarından işlemeye çalışacağız bugünkü sohbetimizde. Her zaman olduğu gibi önce bu ayet-i kerimelerin sizlere tilavetini aktarmak istiyoruz. Ardından ilgili ayetlerle sohbetimize başlayacağız inşallah. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Rabbimizin sözleri Kur'an-ı Hakim'den Araf suresi 52 ila 56. ayetler.

Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri Yüce Rabbimiz her birimizden ahsen-i kabul ile makbul kıldığı bir salih amel olarak amel defterimize yazdırmasını niyaz ederiz öncelikle. Ve hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz başta olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izam hazeratının, ehli beytin, ezvacı tahiratın, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir'de ve Uhud'da şehit olan şühedai İslam'ın öncüleri başta olmak üzere bütün şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar evliya ve sadat-ı kiram hazeratının ervahına, ahiret yurduna göçen bütün yakınlarınızın ve mümin müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve onların ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 52. ayet-i kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz Teala bu ayette şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten onlara, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak ilim üzere açıkladığımız bir kitap getirdik. Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ayet-i kerimede geçen gerçekten onlara ifadesini şu bilgilerle açıklıyor. Gerçekten onlara, yani bütün kafirlere veya onlardan o asırda yaşayanlara bilgiye göre, yani bütün yönlerini bilerek açıklayıp hikmetli bir şekilde gelen ya da pek çok hikmet ihtiva eder olduğu halde akaid, ahkam ve mev'iza, yani öğütler hususunda açıkladığımız, yani manalarını beyan ettiğimiz, inanan, yani onun Allah katından olduğunu tasdik eden bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitap, yani Allah tarafından indirilen bütün kitapları ve Kur'an-ı Kerim'i getirdik. Çünkü o kitabın tesirinden faydalanan ve nurlarıyla aydınlanan, inanan bir toplum olur. Kıymetli dinleyenlerim, ardından gelen ayet-i kerime devam ediyor onların bu durumu nasıl karşıladığına değinerek. Bismillahirrahmanirrahim. Fakat onlar onun tevilinden başka bir şey beklemiyorlar. Tevili geldiği, yani haber verdiği şeyler ortaya çıktığı gün önceden onu unutmuş olanlar derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Şimdi bizim şefaatçilerimiz var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya geri döndürülmemiz mümkün mü ki yapmış olduğumuz amellerden başkasını yapalım? Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler, yani o putlar da kendilerinden kaybolup gittiler. Ayet-i kerimede geçen İlla ki onun tevilini gözlüyorlar ifadesini müfessirimiz şöyle açıklıyor. Yani o kafirler, o inkarcılar bu Kur'an'a inanmayarak, onun haber verdiği vaad ve vaidin vuku bulup doğruluğunun ortaya çıkmasıyla sonucunun nereye varacağını mı bekliyorlar? Onun tevili geldiği gün, yani kıyamet günü gelip onda kendilerine vaat edilenler gelip çattığında ve onları ayan beyan gördüklerinde, önceden onu unutmuş olanlar, onu terk edenler derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Yani peygamberlerin kendilerine tebliğ ettiği öldükten sonra dirilme, bas, hesap ve cezanın hak olduğunu itiraf ederler. Onun için de şu iki şeyi temenni etmek mecburiyetinde kalırlar. Birincisi, şefaatçilerin şefaatiyle kabir azabından kurtulmak isterler. Nitekim ayetin devamında şöyle buyurulmuştur. Şimdi bugün bizim şefaatçilerimiz var mı ki bize şefaat etsinler, yani azabı bizden uzaklaştırsınlar. İkincisi, salih amel işlemek için dünyaya tekrar döndürülmek isterler.
Nitekim ayetin devamında şöyle buyurulmuştur. Yahut tekrar geri, yani dünyaya döndürülmemiz mümkün mü ki? Orada eski yaptıklarımızdan başkasını yapalım. Yani peygamberleri tasdik edelim ve salih ameller işleyelim. Allah Teala onların bu temennilerinin kesinlikle olmayacağını şöyle beyan buyurmuştur. Onlar sermayeleri olan ömürlerini küfür ve masiyetlerde sarf ederek kendilerini ziyana soktular ve uydurdukları şeyler kendilerinden kaybolup gitti. Yani putların Allah Teala'nın ortakları ve kendilerinin kıyamet günündeki şefaatçileri olduğu şeklindeki iftiralarının batıl ve boş olduğu ortaya çıktı. Bil ki kafirler tekrar dünyaya döndürülmek isterler. Ancak şayet onlar geri gönderilseydi, yine men olundukları şeyi yapmaya dönerlerdi. En'am suresi 28. ayet. Değerli dinleyenlerim, müfessirimiz diyor ki, akıl sahibine gereken durumunu düzeltmek ve tuli emel peşinde koşmamaktır. İmam Gazali Kuddisesi Ruh der ki, bir kimse buğday eker, çalışır, hasat edip harman yerine yağar ve sonra da bundan 100 ölçek buğday çıkmasını umuyorum derse, bu onun bir umudu olur. Başka biri ise tarlaya buğday ekmez, bir gün bile çalışmaz, gider uyur ve senesini boşuna geçirir. Harman vakti geldiği zaman, bu yıl 100 ölçek buğdayım olacağını umuyorum derse, işte bu da aslı olmayan boş bir temennidir. Aynı şekilde bir kul da Allah Teala'ya ibadette gayret eder, Allah'a isyandan uzak durmaya çalışır ve Allah Teala'nın benim şu azıcık amelimi kabul edip eksiğini tamamlamasını, sevabını çoğaltmasını ve hatalı yönlerini affetmesini ümit ederim derse, bu bir umut olur. Fakat böyle yapmaz, taatleri terk edip masiyetleri işler, Allah'ın gazap ve rızasına, vaad ve vaidine aldırış etmez, sonra da kalkıp ben cenneti ve ateşten kurtulmayı umuyorum derse, işte bu gerçekleşmesi mümkün olmayan boş bir temenniden öteye geçmez. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin şu hadisi şerifi bu konuyu açıklamaktadır. Akıllı olan kimse nefsini alçaltıp ölümden sonrası için amel işleyen kimsedir. Facir ise nefsinin hevasına tabi olup da Allah'tan boş isteklerde bulunan kimsedir. Büyüklerden birisi şöyle demiştir. Gam üç türlüdür. 1. Yapılan taat ve ibadetin kabul olunmama endişesi. 2. İrtikab edilen masiyetin bağışlanmama endişesi. 3. Elde edilen marifetin geri alınma endişesi. Kıymetli dinleyenlerim, dikkat edilirse bunların hiçbiri dünyaya ait gam değildir. Hepsi ahirete, hepsi ibadete ve manevi hayatımıza ilişkin hususlardır. Yusuf bin Esbat der ki, diyor müfessirimiz ve aktarıyor. Süfyan'ın yanına vardım. Bütün geceyi ağlayarak geçirdi. Ona, bu ağlayışın günahların için mi dedim. Yerden bir saman çöpü aldı ve günahlar Allah'ın yanında şundan daha hafiftir. Ben ancak Allah Teala'nın benden İslam'ı çekip almasından korkuyorum. Bütün peygamberler, Allah'ın sevgili kulları, bunca evliya, bunca taatlere gayret etmelerine ve masiyetlerinden sakınmalarına rağmen, ne dersin, Allah'a karşı hüsnü zanları yok muydu? Elbette vardı. Çünkü onlar Allah'ın rahmetinin genişliğini en iyi bilen kimselerdi. Onun cömertliğine senden daha çok hüsnü zanları vardı. Fakat onlar çalışıp gayret etmeden yapılan boş zannın, boş temenniden ve aldanmadan öteye geçmeyeceğini pek iyi biliyorlardı. Allah Teala bizi ve sizi kitabıyla amel edenlerden,
ve zatına vasıl olanlardan eylesin. Allah'ı unutup hevasına tabi olanlardan kılmasın. Amin, amin, bin kere amin. Bu sözlerle tamamlıyor faslı müfessirimiz Bursevi Rahmetullahi Aleyh Hazretleri. Kıymetli dinleyenlerim, Araf suresinin 54. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala'nın göklerin ve yerin yaratılması hakkında ifade buyurduğu ayet-i kerime bizlere şunu bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratmak da, emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Müfessirimiz diyor ki, Rabbiniz ifadesiyle hitap Allah'tan başka Rabler edinen Mekke kafirlerinedir. O, bütün kemal sıfatlarını kendinde toplayan Allah'tır ki, gökleri ve yeri önceden bir benzeri olmadan 6 günde yani 6 dönemde yarattı. İsteseydi bir lahzadan daha az bir zamanda da yaratabilirdi. Fakat kullarına yaptıkları işlerde teenni ile hareket etmelerini öğretmek üzere böyle yapmıştır. Mesnevi'de şöyle denilmiştir. Acele ve telaş şeytanın hilesidir. Sabır ve tedbir ise Allah'ın adetidir. Bu yer ve gökleri Allah teenni ile 6 günde yarattı. Yoksa Allah buna kadirdi. Kün der demez yüzlerce yer ve gök yaratırdı. Bu teenni sana dilediğin şeyi yavaş fakat sağlam bir halde yapmanı öğretmek içindir. Bu beyitten sonra müfessirimiz diyor ki, şöyle denilmiştir. Acelecilik iyi bir şey değildir. Ama şu hususlarda acele etmek gerekir. Günahlardan tövbe etmek, vadesi dolan borcunu ödemek, misafire ikramda bulunmak, bülûğ çağına gelmiş bekarları evlendirmek, ölüyü defnetmek ve cünüplükten temizlenmek. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz bu ayet-i kerime ile ilgili sözlerine şöyle devam ediyor. Bil ki Allah Teala kadir ve yaratıcılık vasfıyla gökleri ve yeri yoktan var etti. Müdebbir ve hakim sıfatlarının gereği olarak da 6 günde şu 6 çeşit mahluku yarattı. Birincisi mücerret ruhlar, ikincisi melekut alemine ait mahlukat, melekler, cinler, şeytanlar ve göklerin melekutu bu mahluklardandır. 3. Nefisler, yıldızların, insanların, hayvanların, bitkilerin ve madenlerin nefisleri gibi. 4. Ecram, yani arş, kürsi, gökler, cennet ve cehennem gibi latif cisimlerden ulvi ve basit varlıklardır. 5. Müfret, ayrı cisimler. Bunlar 4 unsurdur. Hava, su, toprak ve ateş ve 6. olarak 4 unsurdan terkip olunmuş kesif cisimler. Bu 6 sınıftan her birinin yaratılması bir gün ile ifade edilmiştir. Yoksa zaman manasında olan gün göklerin ve yerin yaratılmasından önce zaten yoktu. Ayet-i kerimede sonra da arşa istiva etti denilmektedir. Arş, kralların üzerine oturduğu tahta ve senden yukarıda bulunup seni gölgeleyen her şeye verilen isimdir. Bu iki manasıyla onun Allah Teala hakkında kullanılması mümkün değildir. Bu ifadeyle Cenab-ı Hakk'ın arş üzerine istivası, onun mülkünü, izzet ve celalini ve saltanatını ifade etmek içindir. Allah Teala 6 günde istediği şekilde mülk alemini yarattıktan sonra
mülk üzerinde istiva etti. Onda dilediği gibi tasarrufta bulundu. Felekleri hareket ettirdi, yıldızları yürüttü. Gece ile gündüzü birbiri ardından birbirinin içine dürerek kovalattırdı. Ve hikmetinin gerektirdiği şekilde mahlukatının işlerini düzenledi. Arşın özellikle zikredilmesi, yaratılanların en büyüğü olması sebebiyledir. Çünkü bütün cisimleri ihata eden bir cisimdir. Onun üzerine istiva, ondan başka cennet, cehennem, gökler, diğer unsurlar üzerine de istiva demektir. Bursevi Hazretleri bu ayet-i kerime ile ilgili olarak Et-Tevilatun Necmiye adlı eserde şöyle denildiğini ifade ediyor. Allah Teala altı tür mükevvenatı yarattıktan sonra arştan toprağın altına kadar bütün alemde tasarrufta bulunmak ve o cereyan edecek olayları düzenlemek üzere arşa istiva etti. İstiva için sadece arşı seçmesinin sebebi onun rahmani feyzi kabul edebilecek latif cisimlerin başlangıcı ve kaynağı olmasıdır. Bu istiva Allah Teala'nın sıfatlarından bir sıfat olup yaratılanların istivasına benzemez. Nitekim ilim de Allah'ın bir sıfatıdır. Fakat mahlukatın ilmine benzemez. Çünkü ona benzer hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir ayet-i kerimesinde bu durum ifade edilmiştir. Şura suresinin 11. ayeti. Eğer Hak Teala'nın halifesi olma özelliğini iyi düşünürsen, hem kendini hem de Rabbini tanırsın. Şöyle ki Allah Teala rahme bırakılan meniden seni yaratmayı murat edince, senin ruhunu kendi hilafetiyle görevlendirdi. Ki anne karnında bulunduğu sürece nutfeye tasarruf etsin. Onu büyük aleme uygun küçük bir alem kılsın. Buna binaen insanın bedeni yeryüzü, kafası gök, kalbi arş ve sırrı da kürsi yerindedir. Bütün bunlar ruhun düzenlemesi ve Rabbinden aldığı hilafetle yaptığı tasarruftur. İnsanın şahsiyeti tamam olunca ruh kalp arşını mekan olarak istiva eder. Hatta feyzini kalbe aktararak şahsın bütün cüzlerinde tasarruf edip bütün işlerini düzenler. Çünkü kalp Allah Teala'nın mahlukata olan feyzini kabul eden tek mahaldir. Aynı şekilde kalp ruhun feyzini alarak bütün bedene ulaştırır. Bu örneği iyice düşündüğün zaman Allah Teala'nın mukaddes ve münezzeh sıfatlarında mahlukatınkine benzer bir yön olmadığını tamamen anlar ve inşallah nefsini bilen Rabbini bilir sözünün hakikatine erersin. Allah Teala arşa istiva ettiğini bildirdikten sonra kainat üzerinde olan tasarrufundan ve olayları tedbir ve tanzim edişinden haber vermek üzere şöyle buyuruyor. O geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Yani Allah geceyi gündüzü karanlığı ile örten ve onun aydınlığını gideren bir örtü kılmıştır. Burada iki zıt şeyin birisiyle yetinerek bunun zıddı yani gündüzün gece ile münasebeti zikredilmemiştir. Cenab-ı Hak geceyi hemen gündüzün gelmesini bekler halde onu örten bir örtü kılmıştır. Gece ve gündüzden her biri aralarında bir fasıla olmaksızın peş peşe geldikleri için sanki birbirlerini talep ediyorlarmış gibi olmuştur. Güneşi, ayı ve yıldızları buyruğuna boyun eğmiş vaziyette yaratan odur. Bunların her biri onun emrine, hükmüne ve tasarrufuna boyun eğmiş vaziyettedir. Allah'ın arzusuna göre doğup batarlar, hareket ederler ve kendilerine verilen bütün görevleri aksatmadan yaparlar. İyi bilin ki yaratma ve emir O'nundur.
sadece Allah Teala'ya mahsustur. Her şeyi yoktan var eden ve yarattığı her şeyde istediği şekilde tasarrufta bulunan O'dur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Yani Allah uluhiyette, vahdaniyette, yüce ve rububiyette sadece O en büyük olandır. Şehzade Hazretleri der ki, tasarrufu altında bulunan her şeyin yaratıcısı ve tek ilah olan Allah'ın rububiyet vasfı ile büyüklüğünü ifade etmesi, kendisinden başka Rabler edinen kafirlere bir reddiyedir. Allah Teala bu şekilde onları hikmet ve hüccetle tevhide çağırmış ve inkarlarını reddetmek üzere şöyle buyurmuştur. Rububiyete müstahak olan Rabbiniz ancak birdir, tektir. O her şeyi ilmi, hikmeti ve kudretinin kemaline delalet edecek şekilde kuvvetli ve güzel bir tertib ile yaratan Allah'tır. O, mülkünü müşahede edilen şeyler üzerine inşa etmiş ve işleri idare edip yürütmek üzere memleketinin tahtına oturan melik gibi onun idaresine başlamıştır. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur diyor müellifimiz. İşlediği salih bir amel için Allah'a hamd etmeyip kendi nefsini öven kimse nankörlük etmiş ve ameli de boşa çıkmıştır. Allah'ın kulları için emirden bir sebep yarattığını iddia eden kimse Allah'ın peygamberlerine indirdiklerini inkar etmiş demektir. Nitekim Allah Teala'nın bilin ki yaratma da emir de onundur ayeti buna delildir. Şair der ki, yarattıkları hakkında emir bütünüyle Allah'a aittir. Yoksa yaratılmışların emir hususunda bir payı yoktur. Araf suresinin 55. ayet-i kerimesiyle sohbetimize devam ediyoruz. Dua adabı başlığını taşıyan bu bölümde müfessirimizin bize aktardığı ifadelerle Rabbimiz Teala ayet-i kerimesi olan Araf suresinin 55. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. Ayet-i kerimede geçen Rabbinize ifadesindeki Rab kelimesi, terbiye kökünden gelen ve aynı zamanda terbiye eden mürebbi demektir. Terbiye, bir şeyi tedrici olarak kemaline ulaştırmak manasınadır. Allah Teala, zahiri teşkil eden nefisleri nimet ile, batını oluşturan kalpleri rahmet ile, abidlerin nefislerini şeriat ahkamı ile, aşıkların kalplerini tarikat adabıyla ve muhiplerin sırrını hakikat nurları ile terbiye eder. Rab, Allah Teala'nın ismi azamıdır. Rab kelimesi tersten okununca ber olur. O da Allah Teala'nın isimlerindendir. Hızır Aleyhisselam'ın söylediği nakledilen şu söz de bu hususa işaret eder. İsmi azam her peygamberin, velinin ve Allah düşmanının kendisiyle Allah'a dua ettiği isimdir. O bu sözüyle Rab isminin Rabbimiz biz nefsimize zulmettik ayetinde ve benzerlerinde geçtiği üzere peygamberlerin dualarının Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın gibi ayetlerde zikredildiği şekilde sahabenin dualarının ve iblisin Rabbim bari tekrar diriltilecekleri güne kadar benim canımı almayı ertele dedi ayeti ve Rabbimiz gördük, işittik, bizi geri döndür de iyi işler yapalım ayetlerinde olduğu gibi Allah'ın düşmanlarının dualarına hep bu isimle başladıklarına işaret etmiştir Hızır Aleyhisselam. Bu ayeti kerimelerin ilki Araf suresi 23, İkincisi Ali İmran 191. ayet, üçüncüsü Hicr suresinin 36. ayeti, dördüncüsü de Secde suresinin 12. ayetidir diye bize bilgi veriyor Bursevi Hazretleri.
İşte yalvararak ve gizlice dua edin Rabbinize. Tazarru yalvarmak demektir. Boyun bükmek demektir. İtaat etmek demektir. Böylece dua edin Rabbinize. Boyun bükerek, yalvararak ve zelil bir şekilde gizlice Allah'a dua edin ki kabule yakın ve şayan olsun. Çünkü gizlilik ihlasın ve riyadan sakınmanın delilidir. Rivayete göre ashab-ı kiram bir gazada bulunuyorlardı. Yüksekten bir vadiyi gördüler ve yüksek sesle tekbir ve tehlil getirmeye başladılar. Resulullah aleyhissalatu vesselam onlara buyurdu ki, sakin olunuz. Çünkü siz ne bir sağıra ne de bir gaibe dua ediyorsunuz. Bilakis işiten, gören, yakın olan ve devamlı sizinle beraber bulunan Allah'a dua ediyorsunuz. Hadiste zikredilen sizinle beraber bulunan sözünden maksat, Allah'ın ilmi ve ihatası ile onlarla birlikte olmasıdır. Hadiste Allah'ı gizlice zikretmenin müstehaplığına da bir delalet vardır. Fakat Keşşaf şarihi, zikrin nasıl olacağı meselesinin makam ve duruma göre değişebileceğini söylemiştir. Bazen mürşit, müptediye yüksek sesle zikretmesini emreder. Bunun gayesi, onun gönlünde yerleşmiş olan havatırı söküp atmaktır. İbni Melek'in Şerhul Meşarik adlı eserinde böyle geçmektedir. Hüseyin Kaşifi ise Er-Risaletül Aliye isimli eserinde der ki, ey derviş! Bir topluluk nefsin tuzağını gördüler. Yani nefislerini bildiler. Onun için cehri olarak zikrullah etmeyi münasip görmediler. Çünkü onun sonu riyadır. Bu sebeple hafi zikirle meşgul oldular. Allah Teala'nın Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin buyruğu ile amel ettiler. İhlas mertebesine ulaşan bir cemaat ise kendi batınlarını riyadan temizlediler ve cehri zikirle meşgul oldular. Bu iki grubun da kendi amelleri hakkında delilleri vardır. Mesnevi'de şöyle denilmiştir. Allah'a dua edin dedi. Ağlayıp inlemeyi bırakma ki dostun feyizleri coşsun. Susuz kal, susa da onları Rableri sular hitabı gelsin. Allah doğrusunu en iyi bilendir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etmek üzere iki elini kaldırdığı zaman duanın sonunda onları yüzüne sürmedikçe geri çekmezdi. Bunu eline inen bereketin bir kısmını yüzüne ulaştırmak için yapardı. Nitekim Allah Teala yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır buyurmuştur. Fetih Suresi 29. ayet. Hakikatte elleri yüze sürmek hakikati camiaya dönmektir. Çünkü yüz zatın ta kendisidir. Nitekim insan dua halinde hem zahir ile hem de batın ile Allah'a yönelmiş vaziyettedir. Bu sebeple dua esnasında dikkat ve huzuri kalp şart koşulmuştur. Bu huzur halinin sıhhatini elleri kaldırmak ve sonunda yüze sürmek açıklamaktadır. Ellerinden biri zahiri ile diğer eli batını ile yöneldiğinin yani teveccüh ettiğinin tercümanıdır. Dil ise bütün varlığıyla Allah'a yöneldiğinin göstergesidir. Elleri yüze sürmek bir teberrük ve bedenle ruhu bir araya getiren hakikate dönüşe tembihtir. Çünkü bir şeyin vechi yani yüzü o şeyin hakikatidir. Görünen yüz ise o şeyin göstergesidir. Yine aynı eserde şöyle denilmiştir. Bir hacetini gidermesi için Allah'a dua eden kişinin
ellerini semaya doğru açması sünnettir. Sıkıntısı olan kimse dua ederken avuç içleri yüzünün karşısına gelecek şekilde dirseklerini kaldırmalıdır. Birisine beddua eden kimse ise avuç içlerini aşağı çevirmeli, ellerinin üst tarafını semaya doğru tutmalıdır. Dua esnasında elleri elbisenin dışına çıkarmak da sünnettir. Ariflerin Sultanı Ebu Yezid Bestami Hazretleri der ki, bir gece Allah'a dua ettim. İki elimden birini elbisemden çıkararak yukarı kaldırdım. Diğer elimi ise şiddetli soğuk nedeniyle çıkaramadım ve böylece uyudum. Rüyada dışarıda olan elimin nur ile dolduğunu, diğerinin ise boş kaldığını gördüm. Hayret edip, ya Rabbi, bu niçin böyle oldu dedim. Hatiften şöyle bir nida geldi. Dışarı çıkan elini nur ile doldurduk. İçeride gizli kalanı ise bundan mahrum ettik. Müellifimiz sözlerine devam ediyor. Dua ederken elleri semaya kaldırmak ve göğe doğru bakmak, dilencinin sultana ait hazinelere işaret etmesi, sonra da sultandan bu hazinelerden kendisine bol bol vermesini istemek gibidir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Gökte rızkınız da var, uyarıldığınız azap da var. Zariyat Suresi 22. ayet. Gök, duanın kıblesi ve bereketlerin indiği yerdir. Dua yaparken en güzel şekil, iki elin açılması ve aralarında bir miktar aralık bırakılmasıdır. Kişi dua ederken bir elini diğerinin üzerine koymaz. Herhangi bir özür söz konusu ise dua ederken şehadet parmağıyla işaret eder. Bu da iki elini açmak yerine geçer. Müstehab olan dua esnasında iki eli göğüs hizasına kadar kaldırmaktır. İbni Abbas radıyallahu anhuma da Resulullah Efendimizin böyle yaptığını rivayet etmiştir. Ayet-i Kerime'de çünkü o haddi aşanları sevmez buyurulmaktadır. Allah Teala dua ve diğer hususlarda emredilen şeklin dışına çıkıp başka türlü davrananları sevmez. Bu tehdit dua eden kişinin peygamberlerin mertebesine ermeyi ve göğe yükselmeyi istemek gibi uygunsuz şeyleri istememesi gerektiğine de bir tembihtir. Haddi aşmanın dua yaparken bağırmak ve ayrıntılara dalmak olduğu da söylenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle denilmektedir. İleride duada haddi aşan bir kavim gelecektir. Kişinin dua ederken Allah'ım senden cenneti ve ona yaklaştıracak söz ve ameli istiyorum. Cehennemden ve ona yaklaştıracak söz ve amellerden de sana sığınıyorum demesi yeterlidir. Sonra da şu ayeti okudu Peygamberimiz. İnnehu la yuhibbul mu'tedin. O haddi aşanları sevmez. Dua edene yakışan Allah'tan en mühim şeyleri istemesidir. O da cennete kavuşup cehennemden kurtulmaktır. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bir bedeviye namazda ne diye dua ettiğini sormuş. O da şöyle cevap vermiştir. Allah'tan cenneti istiyor, cehennemden ona sığınıyorum. Fakat senin ve imamımız olan Muaz'ın nasıl dua ettiğinizi bilmiyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de biz de Allah'tan senin niyaz ettiğin şeyleri niyaz ediyoruz buyurmuştur. Burada bedevinin sözünün manası senin ve imamımız Muaz'ın okuduğu uzun zikir ve duaları bilmiyorum. Ben bu kadarla iktifa ediyorum. Allah'tan cenneti istiyor, cehennemden ona sığınıyorum demektir. Hazreti Peygamber'in sözünün manası ise uzun uzadıya yapılan dua ve zikirlerden maksat işte bu büyük mükafata ulaşmaktır demektir. Kıymetli dinleyenlerim, son olarak
Araf suresinin 56. ayeti kerimesine gelmiş bulunmaktayız. Bu ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Müfessirimiz diyor ki, yeryüzü peygamberler gönderilerek ve hükümler konarak ıslah edildikten sonra orada küfür ve masiyetlerle bozgunculuk yapmayın. Haddadi der ki, ayetin manası şöyledir. Yeryüzünde isyan etmeyin. Yoksa günahlarınız sebebiyle yağmurunuz kesilir, ekinleriniz helak edilir. Amellerinizin eksikliğinden ötürü ve müstahak olmadığınız için duanızın reddolunmasından korkarak ve rahmetinin fazlalığı sebebiyle lütuf ve ihsanının gereği olarak onun icabetini ve duanızı kabul etmesini umarak ona dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakındır. Kisai der ki, ne bilirsin, belki o kıyamet saati, yani gelip çatması yakındır. Ahzab suresinin 63. ayetinde olduğu gibi, burada da Allah'ın rahmetinin yakın olduğu kastedilmiştir. Allah'ın rahmeti, zikreden ve şükreden bir lisanla, uyanık ve temiz bir kalple dua eden kimselere yakındır. Ayette Allah'ın rahmetini ummak üstün tutulmakta, rahmet tarafına ağırlık verilmekte ve duaya icabet edilmesinin vesilesine dikkat çekilmektedir. O vesile ise ihsandır. İhsan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Allah'a sanki onu görüyormuş gibi kulluk etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görüyor diye açıklanmıştır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur diyor müellifimiz. Kesin olarak kabul edileceğine inanarak Allah'a dua edin. Yani Rabbine dua eden kişi Allah'ın dualara icabet ettiğine kesin olarak inanmalıdır. Çünkü duanın reddi ya dua edilenin icabetten aciz olması veya kerem ve iyiliğin olmaması yahut da dua edenin duasından haberdar olmaması sebebiyle olur. Allah Teala ise bütün bu noksanlıklardan münezzehtir. Çünkü o alimdir, kerimdir ve kadirdir. Dualara icabet etmesine hiçbir mani yoktur. Sehl bin Abdullah et-Tüsteri der ki, kul kendisine helal olan bir hususta dua ettiği vakit, Allah Teala'ya bir fakrını, ihtiyacını arz ettiği zaman, Allah Teala meleklerine, eğer kulum kelamıma dayanabilseydi, lebbeyk, buyur kulum diyerek duasına icabet ederdim diye buyurur. Hikaye edilir ki Hazreti Musa aleyhisselam bir gün yalvararak dua eden bir adama rastladı. Eğer istediği şey elimde olsaydı muhakkak ihtiyacını karşılardım dedi. Bunun üzerine Allah Teala Musa aleyhisselama şöyle vahyetti. Ey Musa, ben ona senden daha çok merhametliyim. Fakat onun gönlü sahip olduğu koyunlarına takılı olduğu halde bana dua ediyor. Ben ise bana dua ettiği halde gönlü başkasında olan kişinin duasını kabul etmem. Hazreti Musa bu durumu adama bildirdi. O da bütün kalbiyle Allah'a yöneldi ve haceti yerine getirildi. Duanın kabul olunması için kalp huzuru ile dua etmek ve kabulü hususunda Allah hakkında hüsnü zan sahibi olmak lazımdır. Hikaye edilir ki veda tavafını yapmakta olan saf bir adama birisi şaka yoluyla Allah Teala'dan cehennemden azat olduğuna dair beraatını aldın mı diye sordu. Adam hayır, peki bahsettiğin şeyi diğer insanlar aldı mı dedi. Şaka yapan kişi
"Evet," diye cevap verince adam gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Sonra Hicr kısmına girip Kabe'nin örtüsüne yapıştı. Gözlerinden yaşlar dökerek Allah Teala'dan cehennemden azat olduğunu bildiren bir berat indirmesini istemeye başladı. Arkadaşları kendisine şaka yapıldığını anlatmak istedilerse de onların sözlerine kulak asmadı. Bulunduğu halde Allah'a yalvarmaya devam etti. Tam bu sırada üzerine Altınoluk tarafından bir kağıt parçası düştü. Kağıtta o kişinin cehennemden azat olunduğu yazıyordu. Adam buna çok sevindi. Oradaki insanlar da buna şahit oldular. Kağıtta bulunan yazı her yönden aynı şekilde okunabiliyordu. Kağıdı ters çevirdikçe yazı da ona göre değişiyordu. Bu özelliğiyle insanlar onun Allah tarafından indirildiğini bildiler. Müellifimiz diyor ki, avamın duasının söz ile, zahitlerin duasının fiil ile, ariflerin duasının da hal ile olduğu söylenmiştir. Allah Teala kulunu ancak kabul edeceği duayı yapmaya muvaffak kılar. Yani icabet etmeyeceği ve hacetini karşılamayacağı bir duayı kulunun aklına getirip söyletmez. Tasavvuf ehline göre sıkıntının def'i için Allah'a dua etmemek yerilen bir davranıştır. Çünkü bu Allah'a karşı mukavemet etmek ve onun verdiği meşakkatlere tahammül etme iddiasında bulunmak demektir. Nitekim İbnül Farız der ki, düşmanlara karşı celadet göstermek güzeldir. Fakat sevdiklerine karşı daima acziyet içinde olmak lazımdır. Hafız da şöyle der, yoksul ve yorgun kapına geldim, merhamet et, sana duadan başka vesilem de yok. Şeyhülislam'ın münacatındandır diyor müellifimiz. Ey Allah'ım, sana verdiği sözde duranlar senin rahmet ve mağfiretine ümit bağlar. Zalimlerin de senden başka sığınağı yoktur. Ayet-i kerimede Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Tazarru yani yalvarmak halkın, hufye yani gizlice ifadesi ise hakkın muttali olduğu bir durumdur. Yani uzuvlarla yalvararak ve kalplerle gizlice dua edin demektir. Çünkü o haddi aşanları sevmez. Duada haddi aşmak Allah'tan başkasını istemek ve onun gayrına razı olmaktır. Yeryüzü ıslah edildikten sonra yani Allah Teala kalpleri kendisiyle aralarında bulunan vasıtaları ortadan kaldırarak ıslah ettikten sonra orada yani kalplerde bozgunculuk yapmayın. Çünkü kalplerin fesadı haktan gayrısını görmekte, salahı ise hakkı görmektedir. Kalpler ıslah edildikten sonra orada bozgunculuk yapma şekillerinden birisi de hevaya uymaktan uzak tuttuktan sonra tekrar onu boş temenni vadilerine salıvermektir. Aynı şekilde Allah'ın hukukunu yerine getirmeye başladıktan sonra tekrar dünya hazlarına dönmek de böyledir. Allah'tan uzak kalmaktan korkarak ve yaptığınız duanın kabulünü umarak ona dua edin. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti yani istenen şeyleri bolca vermesi iyilik edenlere, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet edenlere, onu arzulayarak kullukta bulunanlara yakındır. Müellifimiz diyor ki bu bilgiler Et-Tevilatun Necmiye'de böylece geçmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş olduk. Yüce Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeniden sizlerle buluşuncaya kadar Mevlamızın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz. Ha.

huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. 107.3

Mana eri bu yolda, melül olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık bir su ile döndüğüne baksın. Müslim Cennet 55.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Kırıldığın yerden Allah'a yönel. Çünkü bazen insanın en güzel dönüşü en çok incindiği yerden başlar.
1: Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adımla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.

Ne kadar karanlık olursa olsun gece, sabahın geleceğini değiştiremez. Sen de ne kadar zorlanırsan zorlan, Allah'ın rahmetinden ümidin.

Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolum hayra çıkar, kalbime iman nur ver.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Kalbin daraldığında neden ben demek yerine Rabbim benden ne öğrenmemi istiyor diye düşün. Her imtihanın içinde bir terbiye vardır.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo, Radyo Nida.

Dilimde dua, kalbimde sen. Her halinde yardımın olsun. Gözümde yaş, gönlümde ümit. Rabbim sonum güzel olsun.

Kırıldığın yerden Allah'a yönel. Çünkü bazen insanın en güzel dönüşü en çok incindiği yerden başlar.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerinize, üzerimize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, yine bir program vesilesiyle sizlerle birlikteyiz. Her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, bize Kitab-ı Kur'an'ın yolunu gösteren dostlarının en şereflisi Muhammed Aleyhisselam'a sallallahu aleyhi ve sellem ümmet yaparak diğer ümmetlerden üstün kılan Allah-u Teala'ya öyle bir hamd olsun ki bu hamd onun arzu edilen rızasını celbetsin. Hazinesinde mahfuz ihsanını hedef tutsun. Bizi nimetlerine şükredenlerden ve erenleri ile ulularını tanıyanlardan eylesin. Allah-u Teala'nın salat ve selamı onun seçkin nebisi ve güzide Resulü Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a sallallahu aleyhi ve sellem, onun temiz ve pak soyuna, ashabının ve ümmetinin hepsinin üzerine olsun. Şanı yüce olan Allah-u Teala'nın rızıklandırdığı kişiye vacip olan edepçe bilgi sahibi olmak, ilimden nasip almak, hikmetli ve öğüt verici sözlere nazar etmek ve salihlerin, Allah dostlarının gidişatına ve Allah-u Teala'nın ahlakı hususunda çalışanların çalışmasına vukuf peyda eylemektir. Bunun böyle olduğu Allah-u Teala'nın Kitab-ı Kerim'inde ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleriyle sabittir. Nitekim Allah Celle Celaluhu Resulüne hitaben buyurur. Nahl suresinin 125. ayet-i cellesinde mealen: İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla olan mücadeleni en güzel yol hangisi ise onunla yap. Muhakkak ki Rabbin, işte o, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Ve yine o, hidayete erenleri de en iyi bilendir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayetle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizim maruz kalabileceğimiz sıkıntılar korkusuyla, zaman zaman bizi öğütle kötü davranışlardan sakındırırdı. İşte Allah-u Teala'nın rızık verip yaşattığı bir insana edep hususunda bilgi sahibi olmak, ilimden nasip almak, hikmetli sözlere nazar atfetmek ve salihlerin hayat akışıyla Allah yolunda çalışanların çalışmasına vukuf peyda eylemek vacip olduğu için müellif buyuruyor ki, bu kitabımızda sizlere, dinleyenlere, okuyana kafi gelecek kadar öğütten, hikmetten bir şeyler anlatmaya çalıştık buyuruyor. Bunu okuyana, dinleyene tavsiyem, önce okudukları ve dinledikleri üzerinde kendi nefsi için düşünüp alması gereken öğüt ve hisseyi alması, sonra da bu öğütleri başkalarına aktarmak suretiyle, yani bizim yapmaya çalıştığımız iş, sevap talebi.

ve okuyup okutmakta olduğunuz kitap sayesinde Rabbaniler olun buyuruyor. Bazı müfessirler buyuruyor ki bu ayetin manası Kur'an'dan insanlara öğrettiklerinizle amil olunuz demektir. Yine Allah-u Teala başka bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Kulları içinde ancak alimler Allah'tan korkar. Allah Celle Celaluhu mutlak galiptir, çok yargılayıcıdır. Fatır suresinin 28. ayeti cellesi. Allah'ın Celle Celaluhu nebisine sallallahu aleyhi ve sellem hitap eden iki ayette şöyledir. Ey bürünüp sarınan Habibim, sen ey Habibim, Kur'an ile öğüt ver, zira şüphesiz öğüt müminlere fayda verir. Zariyat suresi 55. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor, buyuruyorlar ki, bir saatlik tefekkür, bir senelik ibadetten hayırlıdır. Kim ki hikmetli sözlere bakmaz, vaaz dinlemez ve ilk halis Müslümanların yaşayışını kendine örnek edinmezse, o kimse iki halden birisinde bulunur buyuruluyor. 1. Ya az bir amel ile iktifa eder ve kendisinin hayrata koşanların başında olduğunu vehmeyler. 2. Veya biraz çalışır, bunu gözünde büyüterek kendisini diğerlerinden daha faziletli görür. Böylece sayini de amelini de iptal eder. Hayrata koşanlara baktığı zaman ise ibadet ve taatlere olan hırsı artar. Derece bakımından ilk halis Müslümanlara, ashab-ı kiram efendilerimize erişmekten uzak olduğunu anlar. Allah-u Teala'dan amellerin en temizini ve bereketlerin en büyüğünü yapmamız hususunda bize muvaffakiyet vermesini dileriz buyuruyor. Zira inam ve ihsanın da mutlak kudretin de hakiki ve gerçek sahibi odur Celle Celaluhu. Kıymetli dinleyenler, bu programımızı inşallah İhlas hususunda Tembihül Gafilin isimli eserde zikredilen kelamları sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Lebit oğlu Muhammed'den radıyallahu anh rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ve ümmetine hitaben buyurdular ki, sizin müptela olmanızdan korktuklarımın en korkulusu küçük şirktir. Ashab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü, küçük şirk nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, riya. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu, kulları amelleriyle mükafatlandıracağı gün, riyakarlara buyurur ki, dünyada amellerinizle kendilerine gösteriş, yani mürayilik yaptıklarınıza gidiniz. Bakınız bakalım o mürayilik yaptıklarınızın yanında kendiniz için bir hayır bulabilecek misiniz? İşte, amellerin karşılığının verileceği gün, yani kıyamet günü, mürailere böyle hitap edilir. Çünkü onların dünyadaki amelleri aldatmaca üzerine kurulmuştur. Onlar o amelleri sırf Allah rızası için değil, diğer insanları aldatmak için yapmışlardır. Onun için ahirette de aldatmaca üzerine muamele görürler. Şanı yüce olan Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu şu kelam-ı şerifi bu hususu belirtiyor. Nisa suresinin 142. ayeti cellesi. Mealen Rabbimiz, şüphesiz münafıklar kendi akıllarınca Allah'a oyun etmek isterler. Oysa Allah Celle Celaluhu onların oyunlarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıklarında üşene üşene kalkarlar. İnsanlara mürayilik yaparlar, Allah-u Teala'yı da çok az hatırlarlar. Yani Allah Celle Celaluhu onlara hilekarlara yapılacak muameleyi yapar. Böylece amellerinin sevabını iptal eder ve onlara buyurur ki, kendilerine gösteriş için amel ettiğiniz kişilere gidiniz. Zira benim yanımda sizin amellerinizin sevabı yoktur. Allah muhafaza buyursun ya Rabbi. Allah Celle Celaluhu kıyamet günü mürailere böyle hitap eder. Dünyadaki amellerine karşılık sevap bulunmadığını bildirir. Çünkü o ameller sırf Allah rızası için yapılmamış, bilakis başka insanlara gösteriş için yapılmıştır. Kul ise ameli sırf Allah rızası için olduğu takdirde sevaba müstahak olabilir. Allah-u Teala

başkasının ortak edildiği ameli kabul etmez. Ona mukabil sevap da vermez. Diğer insanlara gösteriş için yapılan ibadet eden kul, bu ibadetine Allah'tan Celle Celaluhu başkasını ortak etmiş olmaktadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Allah Celle Celaluhu buyurur ki, ben şirkten, yapılan ibadetlerde başkalarının kendisine ortak edilmesinden müstaniyim. Ben benden başkasının ortak edildiği amelden uzağım. Kim ki işlediği bir amele benden gayrısını ortak ederse, yani başka insanlara gösteriş yaparsa, ben o amelin dışındayım buyuruyor Allah-u Teala. Bu hadis, şanı yüce olan Allah-u Teala'nın ancak kendi rızası için yapılan amelleri kabul edeceğine delalet ediyor. Sırf onun rızası için yapılmayan ameller kabul edilmez. Ahirette sevabı olmaz. Gösteriş için yapılan bu amelin sahibinin gideceği yer de ateştir. Şanı yüce olan Allah-u Teala'nın şu kelamı bu hususa delalet ediliyor. İsra suresinin 18, 19 ve 20. ayet-i cellelerinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, kim ki bu dünyanın geçici nimetlerini isterse biz de orada ona evet, biz kimi dilersek ona dileyeceğimizi hemencecik veririz. Sonra da onu cehenneme sokarız. O kıyamet gününe kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak gelir. Kim de mümin olarak ahireti talep eder. Onun için ona yakışır bir çalışma ile çalışırsa, işte onların bu çalışmaları kabule şayandır. Karşılık verilmeye müstahaktır. Her birine, dünyalık isteyenlere de, ahiretlik isteyenlere de Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin verişi kimseden men edilmiş değildir. Ayetin manası şerifinde şöyle buyuruyor. Kim ki bu dünyanın geçici nimetlerini isterse, yani kim ki amelleriyle yalnız dünyalık ister ve ahiret sevabı talep etmezse, dünyada ona istediğimiz kadar dünyalık veririz. Ayetin devamında sonra da onu ateşe, cehenneme sokarız. Yani ahirette onu cehenneme müstahak kılarız. Ayetin devamı o kıyamet gününe kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak gelir. Yani Allah-u Teala Celle Celaluhu onu cehenneme atar. O zemmedilmeye müstahak bir haldedir. Dünyada müraice amellerinden dolayı hem kendisini hem de kendisinin müraidlik yapmasına sebep olanları zemmeder. Allah-u Teala'nın rahmetinden uzak bir durumdadır. Kim de mümin olarak ahireti talep eder, onun için ona yakışır bir çalışma ile çalışırsa, yani kim ki ahiret sevabını murad eder ve sırf Allah rızası için salih ameller işlerse, hem de mümin olarak, zira imansız amel kabul edilmez. Ayet devamında işte onların bu amelleri kabule şayandır, karşılık verilmeye müstahaktır buyuruyor. Yani riya ve gösteriş için değil de sırf Allah rızası için amel işleyip ahiret sevabı talep edenlerin bu amelleri makbuldür buyuruyor. Ayetin devamı her birine, dünyalık isteyenlere de ahiretlik isteyenlere de Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin verişi kimseden men edilmiş değildir. Yani Allah Celle Celaluhu her iki zümreye de verir. Müminden de kafirden de, iyiden de kötüden de rızkını men etmez. Onun dünyada rızk verme kanunu budur. Şanı yüce olan Allah'ımız Celle Celaluhu bu ayette şu hususu açıkça belirtti. Allah'tan Celle Celaluhu başkası için amel işleyenlere ahirette sevap yoktur. Varacakları yerde cehennemdir. Sırf Allah için amel işleyenlerin amelleri ise makbuldür. Allah-u Teala'dan başkası için amel işleyen kişinin bu amelinin karşılığı zahmet ve sıkıntı çekmiş olmaktan başka bir şey değildir. Nitekim Ebu Hureyre'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu hususu açıkça belirtmektedir buyuruluyor. Nice oruç tutanlar vardır ki tuttukları oruçtan kendilerine kalan sadece açlık ve susuzluktur. Nice namaz kılanlar da vardır ki kıldıkları namazdan kendilerine kalan
sadece yorgunluk ve uykusuzluktur. Bu şu demektir: kılınan namaz ve tutulan oruç Allah Celle Celaluhu'nun rızası için olmazsa sevabı yoktur. Nitekim ehli hikmetten bir zat şöyle buyuruyor: riya ve gösteriş için amel işleyen kişinin hali, para kesesine çakıl taşı doldurup çarşıya çıkanın haline benzer. Onu görenler bu adamın kesesinde ne çok para var derler. Fakat o kesenin, onu görenlerin sarf ettiği bu sözden başka sahibine bir faydası yoktur. Zira içindekilerle bir şey almak istese hiçbir şey alamaz. İşte riya ve gösteriş için yapılan ameller de böyledir buyuruyor. Görenlerin ne dindar insan, ne hayırsever insan demesinden başka kendisine bir faydası yoktur. Ahirette o ameller karşılığında asla sevap alamaz. Nitekim şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Furkan suresinin 23. ayeti cellesinde mealen buyuruyor ki: biz onların işledikleri her bir amelin önüne geçtik de onu hiçbir değeri olmayan saçılmış zerreler yaptık. Ayetin izahında şöyle buyruluyor: Allah rızası için Celle Celaluhu yapılmayan her amelin sevabını iptal ettik. Onu havadaki güneş ışığında o görünen toz zerreleri haline getirdik. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir adam geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, ben sadaka veriyorum. Bununla Allah'ın rızasını kazanmayı istiyorum. Aynı zamanda insanlar tarafından hakkımda hayırlı insan denmesinden de hoşlanıyorum," dedi. Ve bunun üzerine şu ayet nazil oldu: kim ki Rabbinin rızasını, ona kavuşmayı diliyorsa salih, karşılıksız, karışıksız bir amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiçbir kimseyi ve hiçbir şeyi ortak etmesin. Kehf suresinin 110. ayeti cellesi. Ulemadan bir zat buyuruyor ki: kim ki yedi şeyi işlerse işlediği amelin faydasını görmez. 1- Ameli korku ile yapar fakat sakınmazsa. Yani ben Allah'ın azabından korkarım der fakat günahlardan kaçınmazsa onun bu sözünün kendisine bir faydası yoktur buyuruluyor. 2- Talep etmeden sadece ümit ile amel ederse, yani ben şanı yüce olan Allah-u Teala'nın sevabını umuyorum der fakat sevabı kazandıracak salih amelleri işlemeyi talep etmezse onun bu sözünün kendisine bir faydası olmaz. 3- Sadece niyet eder fakat kastetmezse, yani kalbiyle taatler ve hayırlar işlemeye niyet eder de bunları fiilen yapmayı kastetmezse onun bu niyetinin kendisine bir faydası olmaz buyruluyor. 4- Dua eder fakat cehd etmezse, yani kendisini hayra muvaffak etmesi için Allah-u Teala'ya dua eder fakat hayırlar işlemek hususunda cehd etmez ve gayret göstermezse onun bu duasının kendisine bir faydası olmaz. Şanı yüce olan Allah-u Teala'nın kula muvaffakiyet vermesi için onun hayırlı ameller hususunda cehd edip gayret göstermesi gerekir. Nitekim şanı yüce olan Allah-u Teala buyuruyor ki Ankebut suresinin 69. ayet-i cellesinde mealen: bizim uğrumuzda mücahede edenlere gelince elbette onları yolumuza hidayet ederiz. Şüphesiz ki Allah iyilik edenlerle beraberdir. Kendisine itaat ve din hususunda mücahede edenlere Allah muvaffakiyet verir Celle Celaluhu. 5- İstiğfar eder fakat nedamet, pişmanlık duymazsa, yani diliyle estağfurullah, Allah'tan mağfiret dilerim der fakat işlemekte olduğu günahlarından dolayı nedamet, yani pişmanlık duymazsa onun bu istiğfarının kendisine bir faydası olmaz. 6- Amellerini açıkça yapar, gizlemezse, yani nefsinin terbiyesi için işlediği amelleri gizlice ve gösterişsizce değil de alenen yaparsa bu aleniyetinin kendisine bir faydası olmaz. 7- Amellerini ihlassız yaparsa, yani büyük cehd ve gayretlerle ibadet ve taatlerde bulunur, hayırlar işler fakat bunları sırf Allah rızası için değil, mürailik, gösteriş için yaparsa
onun bütün muamellerinin kendisine bir faydası olmaz. Sadece kendi kendini aldatmış olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, ahir zamanda bir takım insanlar zuhur eder. Dünyalık karşılığında dini ve din esaslarını yitirirler. Dilleri şekerden tatlıdır, kalpleri canavar kalbidir. Allah buyurur ki, bana güvenerek aldanıyorsunuz. Yoksa düşüncesizce kendinizi bana karşı cüretli mi sayıyorsunuz? Kendime yemin ederim, ben onlara öyle bir musibet göndereceğim ki içlerinde bulunan akıllı ve hikmet bilir kişiler şaşırtacak. Ebu Salih'ten rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir adam gelerek, ya Resulallah, ben amel işliyorum, bunu gizliyorum. Fakat birisi ona müttali oluyor. Bu halde bana gurur geliyor. Acaba böyle bir amelde bana ecir var mıdır? Dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona hitaben buyurdu ki, sana bir gizlilik ecri, bir de aleniyet ecri vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu cevabı şerifinin manası şu. Bir kimse, insanlara gösteriş yapma niyet ve kastına sahip olmaksızın bir ibadet yapsa ve bir hayır işlese de, başkaları onun bu ibadet ve hayrına müttali olarak ona uysa, yani haberdar olarak ona uysa, o kimse için iki ecir vardır. Bunlardan biri işlediği amele karşılıktır, diğeri de görenlerin ona uymasına mukabildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, kim ki güzel bir adet ihdas etse, onun ecri ve kıyamete kadar o güzel adetle amel edenlerin ecri o kimseye aittir. Kim de kötü bir adet ihdas etse, kötü bir iş yapsa, işlediği bu kötü amelin günahı ve kıyamete kadar onunla amel edenlerin amelinin günahı o kimseye aittir. Şu hususa da işaret edelim. Kişi işlemekte olduğu hayırlı amele müttali olanlar bu hususta kendisine tabi olacakları düşüncesiyle gurur duymamalıdır. Aksi takdirde amelinin sevabının zayi olmasından korkulur. Ebu Habib'ten rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, melekler Allah'ın kullarından bir kulun amelini alıp yücelere götürürler. Onu büyütürler, tezkiye ederler. Şanı yüce olan Allah-u Teala'nın dilediği yere kadar onu ulaştırdıklarında Allah Celle Celaluhu vahiy yoluyla onlara bildirir ki, siz benim kulumun amelinin zahiri muhafızlarısınız. Onun amelinin zahirini bilirsiniz. Bense özünü bilirim. Benim bu kulum amelini sırf benim rızam için yapmadı. Onu cehennemlik yazınız. Yine melekler başka bir kulun amelini alıp yücelere götürürler. Onu küçümserler, azımsarlar. Allah-u Teala'nın dilediği mahalle ilettiklerinde o vahiy yoluyla onlara bildirir ki, Allah-u Teala, siz benim kulumun amelinin zahiri muhafızlarısınız. Onun amelinin görünüşünü bilirsiniz. Bense özünü bilirim. Benim bu kulum amelini sırf benim için yaptı. Onu cennetlik yazınız. Bu hadis-i şerif ihlasla, yani Allah rızası için yapılan az bir amelin ihlassız, Allah rızası için yapılmayan çok bir amelden hayırlı olduğuna delalet ediyor. Zira Allah rızası için olan az amelleri Allah Celle Celaluhu çoğaltır, kat kat yapar. Nitekim buyuruyor, bir iyilik olursa onu kat kat arttırırım. Kendi canibinden de büyük ecir veririm. Nisa suresinin 40. ayet-i celilesinde, mealinde. Sırf Allah için yapılmayan ibadetlerin, hayırların, iyiliklerin sevabı yoktur. Velev ki fazlaca da olsalar. Böyle ibadetlerin sahiplerinin gidecekleri yer de ateştir buyuruluyor. Sümeyr İshabi anlatıyor, bir defasında Medine'ye gitmiştim. Şehre girerken etrafında bir sürü insanın toplandığı birini gördüm. Kimdir bu dedim, Ebu Hureyre dediler radıyallahu anh. Kendisine yaklaştım, o etrafındakilere bir şeyler anlatıyordu. Sözü bitip yalnız kalınca dedim ki, Allah seni yücelsin. Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işitip hatırında tuttuğun hadislerden birini anlat. Buyurdu ki, otur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benden ve kendisinden başka kimsenin bulunmadığı bir anda bana söylediği hadis-i şerifi sana haber vereyim.
Sonra bir inledi, yüzüstü yere düştü. Biraz öylece kaldı. Sonra kendine gelerek yüzünü ovuşturdu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benden ve kendisinden başka kimsenin bulunmadığı bir anda bana söylediği hadisi sana haber vereyim dedi ve bu arada yine bir inledi, yine bayılıp kendini kaybetti. Biraz öylece kaldı, sonra kendine gelerek yüzünü ovuşturdu ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana haber vererek buyurdu ki, kıyamet günü olunca şanı mübarek ve yüce olan Allah Celle Celaluhu mahlukatı arasında hükmeder. Her sınıf insan toplulukları gelir. Hesap vermek üzere Allah'ın Celle Celaluhu huzuruna ilk çağrılanlar Kur'an okuyucular, savaşlarda ölenler ve mal mülk servet sahipleridir. Allah-u Teala Kur'an okuyucularına sorar. Peygamberlerime gönderdiğim esaslar sana bildirilmedi mi? Kur'an esasları öğretilmedi mi? O cevap verir. Evet ya Rabbi, bildirildi, öğretildi. Allah-u Teala sorar. Peki bildirilenle ve öğrendiğinle ne amel işledin? O cevap verir. Onu gece gündüz okudum. Şanı yüce olan Allah buyurur. Yalan söyledin. Melekler de der. Yalan söyledin. Bilakis sen hakkında filan kişi ne güzel okuyor desinler diye Kur'an okudun. Ve senin için böyle dendi de. Sonra Allah mal, mülk ve servet sahibine sorar. Sana verdiğim mal, mülk, servetle ne yaptın? O cevap verir. Sıla-i rahim yaptım, sadakalar verdim ya Rabbi. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyurur. Yalan söyledin. Melekler de der. Yalan söyledin. Sen Allah için sıla-i rahim yapıp sadakalar vermedin. Bilakis hakkında ne cömert adam, ne iyiliksever adam densin diye bunları yaptın ve senin için de böyle dendi. Daha sonra savaşlarda Allah yolunda ölenler huzura getirilir. Allah sorar Celle Celaluhu, niçin öldürüldün? O cevap verir, senin yolunda savaştım, öldürüldüm. Şanı yüce olan Allah buyurur Celle Celaluhu, yalan söyledin. Melekler de der, yalan söyledin. Sen savaşa Allah için girmedin. Bilakis hakkında ne cesur adam desinler diye girdin, savaştın ve böyle de dendi de. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle benim dizime vurarak şöyle dedi. Buyurdular ki, ey Ebu Hureyre, işte kıyamet günü Allah'ın mahlukatından cehennemin ilk yakacağı bu üçüdür. Bu haber Hazreti Muaviye radıyallahu anh ulaşınca yaşın yaşın ağladı ve Allah ve Resulü doğru söylediler dedi. Sonra şu ayeti okudu. Kim yalnız dünya hayatını ve onun zinet ve ihtişamını arzu ederse onların yaptıklarının karşılığını orada tamamen öderiz. Onlar bu hususta bir eksikliğe de uğratılmazlar. Onlar öyle kimselerdir ki ahirette kendilerine ateşten başkası yoktur. Dünyada işledikleri şeyler orada boşa gider. Zaten yapa geldikleri batıldır onların. Hud suresinin 15 ve 16. ayet-i celileleri. Kıymeti dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah elimizdeki eserde Ebu Leys Semerkandi Hazretleri'nin Tembihül Gafilin 1. cildinde zikredilen kelamları sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah.

0: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

0: Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, programımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Abdullah Hantaki Hazretleri buyuruyor ki, yaptığını Allah rızası için değil de mürayilik için, gösteriş için yapanlar, kıyamet günü bu amellerinin karşılığında sevap talebinde bulunduklarında Allah-u Teala onlara şöyle hitap eder. Biz dünyada senin amelinin karşılığını vermedik mi? Sana meclislerde ferahlık vermedik mi? Dünyada baş olmadın mı? Alıp satmana müsaade etmedik mi? Sen şöyle şöyle olmadın mı? Bir hakime soruldu. İhlaslı kimdir? Buyurdu ki, kötülüklerini gizlediği gibi iyiliklerini de gizleyen kimsedir. Yine birine soruldu. İhlasın gayesi nedir? Buyurdu ki, insanların övgüsünden hoşlanmamaktır. Zünnun-i Mısri Hazretlerine soruldu. Kul, kendisinin Allah'ın has kulları zümresinden olduğunu nasıl bilir? Buyurdu ki, bu dört şeyle bilinir. 1- Rahat, koltuk Müslümanlığını terk ederse. 2- Az çok demeden, elinde mevcut her türlü imkanlarıyla muhtaçlara yardım ederse. 3- Geçici, dünyevi makam ve rütbeleri kaybetmiş olmaktan üzüntü duymazsa. 4- Onun nazarında övülmekle yerilmenin bir farkı olmazsa. Hatem-i Tahi Hazretlerinden naklediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurdular ki, kıyamet günü insanlardan bir bölük cennete sevk edilir. Onlar oraya yaklaşıp cennetin kokularını duydukları, köşklerini ve Allah-u Teala'nın cennet ehli için hazırladığı diğer nimet ve ihtişamları gördükleri anda kendilerini oraya götürenlere seslenilir. Çevirin onları geri. Onların orada nasibi yoktur. Bunun üzerine öyle bir hasret ve nedamet ve pişmanlıkla geri döndürülürler ki ne evvelkiler ve ne de sonrakiler böylesine bir hasret ve nedametle dönmemişlerdir. Bu sırada derler ki, ey Rabbimiz, ne olurdu evliya kullarına hazırladığın bu nimetleri göstermeden koysaydın bizi cehenneme. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu onlara cevaben buyurur ki, ben bunu size bilhassa kast-ı mahsusla yaptım. Zira siz yalnız bulunduğunuz zamanlarda büyüklük, azamet taslayarak benimle çekişiyor, insanlarla karşılaştığınız anlarda ise onlara mütevazi görünüyordunuz. Böylece kalbinizde mevcut duygunun hilafına, amellerinizle insanlara mürailik, gösterişlik yapıyordunuz. İnsanlardan korkuyordunuz da benden korkmuyordunuz. Onlara tevazu gösterip şanlarını yüceltiyordunuz da bana tevazu gösterip şanımı yüceltmiyordunuz. Herhangi bir şeyi insanlardan korkunuzdan terk ediyordunuz da benden korkunuzdan terk etmiyordunuz. Bugün size büyük sevabımı haram kıldığım gibi azabımın en acıklısını da tattıracağım buyuruyor ya Rabbi. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurdular ki, şanı yüce olan Allah-u Teala'nın Adin cennetini yarattığı zaman onda hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın aklından bile geçmeyen nimetler yarattı. Sonra ona hitaben buyurdu ki, konuş. Adin cenneti 3 defa mümin kurtuldu dedi. Daha sonra da şunu söyledi. Ben bütün cimrilere, münafıklara ve mürailere haramım. Onlar bana giremez. Ebu Talib oğlu Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Mürainin yani gösteriş yapanın 4 alameti vardır. 1- Yalnız olduğu zamanlarda uyuşuktur, gevşektir. Hayırlı bir amel işleme hususunda şevk duymaz, gayret göstermez. 2- Diğer insanlarla beraber olduğu zamanlarda neşelidir. Onlara gösteriş yapabileceği için şevk duyar, gayretli olur. 3- Övüldüğü zaman daha çok iş yapar. 4- Zemmedilince ameli azaltır. İbrahim oğlu Şakik'ten rivayetle buyuruyor ki, amellerin kalesi 3'tür. Bu 3 şey bir sur ve bir kale gibi amelleri korur. Birincisi, amellerin Allah-u Teala'dan bir lütuf olduğunu bilmektir. Ta ki ucup ve gurur damarları kırılsın, insan bir şey yaptım diye kendini kendi kendine böbürlenmesin. İkincisi, amelleri sırf Allah rızası için yapmaktır. Ta ki hevai arzuların kırılsın. Üçüncüsü, amellerin ecrini yalnız Allah-u Teala'dan beklemektir. Ta ki böylece tamah ve riya duyguların kırılsın buyuruyor. İşte bu üç şeye riayet edildiği takdirde ameller sırf Allah rızası için, yani ihlasla yapılmış olur buyuruyor. Amelleri Allah-u Teala'dan bilmek, o ameli işlemeye Allah-u Teala'nın muvaffak ettiğini bilmek demektir. Kişi kendisinin o ameli işlemeye Allah-u Teala'nın muvaffak ettiğini bilirse ameline mağrur olmaz, amelini beğenmez. Bilakis şükrünün edası ile meşgul olur. Amelleri sırf Allah rızası için yapmak, Allah için olan ve onun rızasına uygun bulunan bir ameli yapmak, Allah için Celle Celaluhu olmayan ve onun rızasına uygun bulunmayan bir ameli de yapmamak demektir. Böylece insan hevai nefsinin isteklerine göre amel etmekten kurtulmuş olur. Hevai nefsin arzularına göre yapılan ameller çirkindir, kötüdür. Allah'ın rızasına da uygun değildir. Zira şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu Rabbimiz buyuruyor, şüphesiz ki nefs bütün gücüyle kötülüğe meyyaldir, kötülüğü yaptırır. Yusuf suresinin 53. ayeti cellesi. Kıymeti dinleyenler, amellerin ecrini yalnız Allah-u Teala'dan beklemek, onları sırf Allah rızası için yapmak ve halkın övmelerine veya kötülemelerine hiç kulak asmamaktır. Elimizdeki eserde ihlas hususunda, Allah için amel etmek hususunda çokça kelam-ı şerifler mevcut. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buraya kadar özetle olsa anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelamları öncelikle Rabbim iyi anlayıp ve buna göre amel edebilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin inşallah. Allah-u Teala Celle Celaluhu hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Sürekli tevbe edenlerden eylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı sizlere de bizlere de nasip eylesin. Mevla Teala Hazretlerine ne kadar şükretsek az, Allah-u Teala kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten kullardan olmamızı nasip eylesin. Başka bir programda bu ve buna benzer konularla tekrar sizlerle birlikte olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

da insanlara değil, Rabbine anlat. Çünkü insanların anlayamadığı bir derdi Allah bilir, sen söylemeden bile.

Günahımı affeyle Rabbim. Kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim. Son nefeste sen de Rabbim.

kimselere anlatamadım derdimi. Sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim. Bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.

kalbin daraldığında neden ben demek yerine Rabbim benden ne öğrenmemi istiyor diye düşün. Her imtihanın içinde bir terbiye vardır.

Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

El-Habir Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan. Sen El-Habirsin. Her şey hakkında en iyi haber verensin. Olmuş ve olacak her şeyin iç yüzünden ve gizli taraflarından haberdar olansın. Habir ismin ile insanların takvalarını, kalplerinde gizli olanları bilensin. Müminlere dilini, duygularını ve düşüncelerini kontrol altında tutmalarını öğütleyensin. İyilikleri başkalarına gösterme riyasına kapılmamalarını emredensin. İnsanoğluna gönderdiğin peygamberler ve kitaplarla yol gösterensin. Hiç kimsenin asla bilemeyeceği ahiret, ruh ve yaratılışa dair haberler verensin. Bahşettiğin beş duyuyla dış dünya hakkında bilgilendiren, tehlikeleri fark ettirensin. Ey her şeyden haberdar olan Allah'ım! Bizi razı olacağın duygu, düşünce ve davranışlara yönelt. Seni görür gibi kulluk edenlerden, günahlardan uzak duranlardan eyle. Amin.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: El-Azim Celle Celalü Celle Celalü pek azametli ve büyük olan. Sen El-Azimsin. Büyüklükte benzeri olmayan çok yücesin. Eşsiz ve benzersiz azamet sahibi, şanı yüce olansın. Hiçbir zaman aciz bırakılamayan şeref ve azamet sahibisin. Yerde, gökte, bütün varlıklar içinde büyüklük yalnızca sana mahsustur. İzzet ve celalinin gücü sonsuz olan, azameti sınırsız olansın. Tüm kainatın mutlak sahibisin. Azim isminle insan idrakının üzerinde olan, her türlü noksanlığın uzağında bulunansın. Makamların en yücesine sahip olan, alemlerin Rabbisin. Ey sonsuz büyüklük sahibi, şanı yüce olan Allah'ım, secdeye kapandığımız yüceliğinin hatırına bize lütfunla ve kereminle muamele eyle. Amin.
1: Kalbi yaşatan zikrullah.
2: Zikrullah.
1: Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.
1: Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Hamdü senalar olsun. Radyo Nida'da bize ayrılan süre içerisinde yine faydalı ve hayırlara vesile olacak bir program olsun ümidindeyiz. Şeytan, alim bir zat olan Salih Efendi'ye diyor ki, Salih Efendi, sen ne kadar çok ibadet ediyorsun öyle? Yani sanki Allah'ın ibadete ihtiyacı mı var? Diyor ki Salih Efendi, evet, Allahu Teala'nın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hiç kimsenin ibadetine ihtiyacı yoktur. Ancak bizim ibadete ihtiyacımız vardır. Kur'an-ı Kerim'de salih amelin faydası bunu yapanadır buyuruluyor. Yani biz Allah'a bir faydamız olsun diye değil, haşa, kendimiz için ibadet ediyoruz. Şeytan mücadelesine devam ediyor tabii, diyor ki düşünce olarak yine, diyor Salih Efendi, çok ibadet etmek için acele ediyorsun. Acele işler de hayır olmaz. Sen evvela şöyle işlerine bir yönel, evvela dünya işini bir yoluna koy, şöyle bir rahatla, yaşın bir 50'ye 60'a 70'e bir gelsin, dünyadan elini eteğini çekersin, sonra kenara şöyle kuyrulur, bol bol ibadet edersin. Dünyanı kazanmadan ahiretini nasıl kazanacaksın? Der. Salih Efendi der ki, ecel benim elimde değil. Sonra bugünün işini yarına bırakırsam, yarının işini ne zaman yapacağım? Hadis-i şerifte buyuruldu ki, yarın yaparım, yarın yaparım diyenler helak oldu gitti. İbadetlerin vakti vardır. Her ibadeti zamanında yapmalıyım. Ölüm ne zaman gelecek bilemem. Şeytan durur mu durmaz, devam ediyor. Diyor, doğru Salih Efendi, hayırlı işte acele etmek lazım. Hayırlı iş olan ibadetleri acele yap ki kısa zamanda daha çok ibadet et, değil mi? Diyor ki Salih Efendi, Cenab-ı Hak çok ibadeti değil, samimiyetle, ihlaslı ibadeti kabul eder. Hatasız yapılan az iş, içinde çok hata olan çok işten hayırlıdır. Devam ediyor şeytan, vay be, ne mutlu sana Salih Efendi. Demek az da olsa hatasız ibadet ediyorsun. Tebrik ederim. Toplumda düzgün ibadet yapamayan o kadar kişi var ki, ibadetinle sen bunlara örnek olmak için onların göreceği yerlerde şöyle ibadet etsen, hem de iyi örnek olursun, ne dersin? Hem böylelikle daha çok sevap kazanırsın. Çünkü biliyorsun ki, bakın şeytan da hadisleri biliyor. Çünkü hadiste bir hayra delalet eden onu yapan gibidir buyruluyor. Sen de insanlara örnek olursun. Diyor ki Salih Efendi, Allahu Teala'nın beni görmesi kafidir. İnsanların da görmesini istersem ibadete riya karıştırmış olurum. Riya ile yapılan amel makbul olur mu? Şeytan öyle taktikler verdi ki, şimdi lütfen buraya dikkat buyurun, Salih Efendi'ye ibadetlerini beğendirip onu kibre, ucba sürüklemek için, bak ne diyor şimdi, Salih Efendi, sen gerçekten büyük bir zatsın ya, yaptıkların adına layık salih işler. Herkes gaflette, bak şu şunu yapıyor, bu bunu yapıyor. Ama sen öyle güzel şeyler yapıyorsun ki, bu her takdirin üstünde. Dünyada senin gibi kaç tane böyle Allah dostu var bilmem. Salih Efendi diyor,

Eğer söylediklerin bende varsa, bu benim yüzümden değildir. Rabbimin ihsanıdır. Her nimetin sahibi Allah Teala'dır. Şimdi ikinci kategoriye geçiyor şeytan. Salih Efendi'yi gizli riyaya sürükleyecek. Diyor ki, Salih Efendi, az önce Allah'ın beni görmesi kafidir demiştin. O halde riyadan kurtulmak için insanların gözünden şöyle uzak yerlerde ibadet etmen lazım. Yine Allah senin sevgini insanların kalbine yerleştirir. Başkalarına Salih Efendi ibadetlerini hep gizli yapıyor dedirterek beni ucba, kibre ve riyaya sürüklemek istiyorsun, biliyorum. Ama şunu unutma ki ben bir kulum. Rabbim benim ibadetlerimi eğer dilerse açığa vurur, dilerse gizler. Gizli yapılacak işler var, açık olanlar var. İnsanlardan gizlemekle veya onlara göstermekle benim elime ne geçer ki? Şimdi şeytan üçüncü kategoriye geçti, vites attırdı. İbadeti bıraktırmak için tenkit yolunu deneyecek. Salih Efendi, ibadetlerin kusurlu mu yoksa mükemmel mi? Salih Efendi, çok kusurludur diyor. Birçok kimsenin yine ayağının kaydığı o kaza kader konusunda Salih Efendi'yi kandırmak isteyecek. Salih Efendi, sen itikadı düzgün bir adama benziyorsun. Yani hayrın şerrin Allah'tan geldiğini biliyorsun. Cennet veya cehennemin olduğunu, ezelde takdir edildiğini biliyorsun. Cehennemliksen yapacağın ibadetlerin hepsi boş. Zaten sen cennetlik olarak yazıldıysan bu kadar ibadete ne lüzum var? Der ki Salih Efendi, bir kimse cennetlikse dünyada cennete götürücü amelleri işler. Cehennemlikse günah olan işleri yapar. Kulun vazifesi Allahu Teala'nın emrine uyup cennetlik amelleri işlemektir. Ezelde takdir edildiği için ben ibadet ediyorum. Şeytan, ezelde Allah'ın takdir ettiği olur diyorsun. Salih Efendi, o halde şu minareye çık, kendini aşağı at. Eğer ezelde selametin takdir edilmişse, sonun zaten böyle yazılmışsa, sana bir şey olmaz. Diyor ki Salih Efendi, Allah kullarını imtihan eder. Kulun Allah'ı imtihan etmeye hakkı yoktur. Cenab-ı Hak, kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Onun emretmediği, üstelik yasak ettiği bir iş nasıl yapılır? Zaten ben şimdi çıksam, şu minareden aşağı atlasam, intihar etmiş olurum. Şeytan iyice ümidini yitiriyor. Salih Efendi diyor, konuyu değiştirme. Sen benim soruma cevap vermedin. Cennetliksen şimdi yaptığın ibadete ne gerek var diyorum. Eğer diyor Salih Efendi, cennetliksem ibadet etmekle belki derecem yükselir. Hak Teala ibadet edenleri cennete, ibadet etmeyenleri de cehenneme koyacağını vaat ediyor. Rabbimiz vaadinde sadıktır. İman edip salih ameller işleyenleri cennete koyacağına söz vermiştir. Ve şimdi sona geldik. Salih Efendi, cennetlik olan cennete götürücü, cehennemlik olan da cehenneme götürücü ameller işler dedin. Yani Allah takdir ettiği için ibadet ediyorum demek istiyorsun. Tamam, o zaman ezelde cehennemlik olarak takdir edilen kimsenin günahı ne? Neden ona kötü işler işletiliyor? Bakın cevaba. İnsanlarda irade-i cüz'iye denilen bir kuvvet vardır. Yani seçenek hakkı. Bir şey yapmak veya yapmamak. İrade-i cüz'iyeyi kullanmak da mecbur değil, serbesttir. Zaten serbest olmasa, seçenek hakkı olmasa insan suçsuz olurdu. Allah Teala, kul iradesini iyiliğe kullanırsa iyilik, kötülüğe kullanırsa kötülük yaratacağını bildiriyor. Ve kulu daha yaratmadan önce o kul ne yapacak,
hangi tercihlerde bulunacak onu da bilir. Kul ibadet etmekte ve günah işlemekte serbest olmasa ahirette iyiliğe mükafat, zaten kötülüğe ceza verilmez. O zaman cennete ve cehenneme de lüzum kalmazdı. O halde diyor, irademizi iyi yolda kullanmalıyız. Nasıl ama? İnşallah istifade edenlerden olalım. Vesvese genel olarak insanı kötü, din ve ahlak dışı davranışlara yönelten bir iç itilme olarak aktarılıyor. Bu anlamdaki vesvesenin kaynağı iblis. Nitekim birçok ayette şeytanın insanlara vesvese verdiği de zaten ifade ediliyor. Kötülüğün sembolü olan iblis, gerçek bir varlığa sahip olmakla birlikte elbette onun insanlar üzerindeki etkisini psikolojik yolla gerçekleştirdiği de düşünülmekte. İlk önce bilmeliyiz ki vesvese bir insanın ölümüne sebep olmaz. Aynı zamanda aklımızdan geçen bu tür düşünceler sorumluluk vermez. İhtimaller üzerine düşünmektir vesvese. Nefsin veya şeytanın kalbe attığı faydasız düşünceler, gereksiz kuruntular da denilebilir. İrade dışında insan istemediği halde o kişiyi tedirgin eden, kendi kendine yabancı hale getirebilen ve kendi başına kovamadığı, sürekli tekrarlayan düşüncelere verilen ad. Örneğin abdest alırken, namaz kılarken insanın aklına bir şeylerin gelmesi, mesela küfürlü sözlerin gelmesi, Kur'an okurken vesaire. İşte vesveseli olan kişi çoğu zaman bunları düşünür ama dışarıdan bu hareketlerine yansımayabilir. Ancak vesveseli insan bunu bilir ve adeta o 24 saati savaş içinde geçer. Huzursuz olur. Çoğu zaman da biliyoruz ki kimseye derdini dahi anlatamaz. Bu acıklı durumunu anlayanlar o vesveseli insana, ''Ya sen bunları nereden düşünüyorsun? Böyle saçma sapan düşünceleri şöyle bir kenara at.'' deyip dururlar. Zaten vesveseli kişi bu düşüncelerin saçmalık olduğunu ve mantıksız olduğunu bilir. Fakat elinde değildir, kovmakla gitmez. İşte bunu insanlar bilmediği için iyilik yapayım derken o insana kötülük etmiş olmaktadırlar. Aslında vesveseye alimlerimiz az miktarda olursa pek zararının olmayacağını söylemişler. İnsan için faydalı da olabilir. Bu kişilerin mesela titiz olduklarını biliyoruz. Evden çıkarken kapıyı, pencereyi, elektriği, doğalgazı kontrol ettiklerini biliyoruz. Yine biraz vesvese sahibi olan insanların özellikle hesap kitapta, muhasebe konusunda çok başarılı olduklarını da biliyoruz. Her şeyde olduğu gibi sınır aşılınca felaket haline gelir. İblisle mücadelemiz insanın yaratılmasıyla başlamış ve son insan ölene değin devam edecek bir zamandır. Şeytan her insana değişik şekilde yaklaşabilir. Kimine adam öldürmesini, kimine zinayı, kimine namazı kılmamasını, kimine başka başka şeyler. Ama her insana bir şekilde dininden uzaklaşması, Rabbini inkar etmesi, namazdan zevk, heyecan alamaması ve düşünceye kapılarak bunalıma girmesi için bir şeyler yapacaktır. İşte onlardan bir tanesi vesvesedir. Şeytan insana yaklaşır. Çeşit çeşit oyunlarla, din, iman, ibadet yolunda kadına da erkeği de karışık karışık oyunlar oynar. Mesela şeytan, aşırı derecede fikir ve kuruntularla meşgul olan kimi müminlerin kalbine iman ile alakalı şüpheler atmaya çalışır. Sizden herhangi birinize şeytan gelir de, şunu böyle kim yarattı, şunu böyle kim yarattı, en sonunda Rabbini kim yarattı der. Bu şekilde vesvese verir. Şimdi şeytanın vesvesesi Rabbinize kadar erişince o vesveseli kişi hemen
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve vesveseye son versin buyruluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde sizden herhangi birinize şeytan gelir de buyurdu. Şeytanın elini kolunu sallaya sallaya ben şeytanım demeyeceğini bildiğimize göre demek ki bu düşüncelerimizin kaynağının ilk etapta değerlendirilecek kişinin şeytan olduğunu öğreniyoruz. Besmele çekmenin ve en başta elbette Allahu Teala'ya sığınmanın gerekliliğini bizimle paylaşıyor. Kardeşlerim, nefsinin insanın kendisine vesveseler verdiğine dair Allahu Teala Kaf suresinde çok önemli bir açıklama buyuruyor bizlere. Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Bu vesvesenin ne olduğundan Allahu Teala haberdar ve bununla ilgili olarak bize yapıp edeceğimiz şeyleri de anlatıyor. Nefsin insana vesvese vermesi, bir insanın kendi kendine söylediği ya da içinden geçirdiği o gizli hisler, takıntılar ve kuruntulardır. Bazen bu öyle hale gelir ki şeytanın vereceği vesveselerden daha büyük veya daha tehlikeli durumlar bile olabilir. İşte o yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanın en büyük düşmanının onu çepeçevre kuşatan nefsi olduğunu söylemiştir. Tekrar ediyorum, en büyük düşmanımız o, bu, şu değil, senin yani kendinin nefsidir. Şeytanın insana vesvese vermesi, kalbine attığı bir takım gizli seslerle o insanı kandırmaya çalışması ve kendine itaat etmeye davet etmesidir. Bunu nerede görüyoruz? Adem aleyhisselam ile Havva validemizi kandırmaya çalışması. Böyle bir vesvese. Vesveseler sadece nefsin ve şeytanın verdikleriyle kalmıyor. Bazen insanlar da bu tür kuruntuları ve evhamların kaynakları olabiliyor değerli kardeşlerim. Çünkü o pusudaki şeytan bazen insanları da bazen cinleri de bu konuda kullanabiliyor. Örneğin ibadetlerde vesvesenin çok daha ilerlediğini söyleyebiliriz. İnsanın içine düştüğü vesveseler türlü türlü. Vesvese oklarına maruz kalan bir insanın başka zamanlarda aklına gelmeyen şeyler gelir. Mesela tam abdest alacaksınız, acaba tam dirseğime kadar su geldi mi? Başımı meshettim mi acaba ya? Bir daha abdest alır. Bir daha, bir daha. Artık abdest de, diğer ibadetler de o kişiye zor gelmeye başlar. Ve Allah korusun, zaman geçe geçe hepsini bırakır hale gelir. İşte şeytan o yüzden ibadetlerde daha çok görünür. Etkileri daha doğrusu. Vesvese içinde kıvranan bir insanın hayalinde ne vardır? Allah'a yakın olmak vardır. Bu neyle olur? Salih bir iman ve güzel bir ibadet, samimiyetle yapılan ibadet. Buna bir de takva düşüncesini eklerseniz gittikçe vesvesenin şiddeti artar. Bazen sizlerden mesajlar geliyor. Ben namaza başladıktan sonra aklıma türlü türlü şeyler geliyor. Şöyle bir sıkıntı yaşadım, böyle bir korkuya kapıldım diye. O kardeşlerimize de söylemeye çalıştığımız gibi diyor ki alimlerimiz, hırsız bir inşaata girmez. İnşaat halindeki daha doğrusu bir yapıya. Neden? İçinde bir şey olmadığı belli. Ne çalacak hırsız? Hırsız bir şeylere göz dikecek, bir amacı olacak, senden bir şeyler alacak. Evinde laptopun, televizyonun, cep telefonun her neyse para eden bir şeyler olacak. Aynen diyor, hırsız gibi senin imanını çalmak isteyen İblisin de mantığı budur. Boş eve, o inşaat halindeki eve hırsız nasıl girmiyorsa, sende vesveseler var diye eyvah acaba benim yaptığım ibadetler kabul olmuyor mu diye düşünme. De ki ben
Allah'ın yolundayım hamdolsun, demek ki şeytan benimle uğraşıyorsa elhamdülillah ben iman sahibiyim. Böyle düşüneceğiz. Kardeşlerim, işte bazen sünnet olan bir ibadeti güzel bir şekilde yapayım diye uğraşan insan farkında olmadan farzları terk edebiliyor. Sonunda da acaba Allah benim ibadetimi kabul etti mi? Yo, bir yerlerde yanlış yaptım galiba diye peş peşe o ibadeti tekrar eder durur. Peki burada şeytanın kazancı nedir? İbadet edip duruyor. Bir kez ibadet edeceğine 5 kez ibadet ediyor. Allah'a daha yakın oluyor ibadet ettiği için. Diyelim farz namazını kılman lazım. Seni nafilelerle meşgul etmesi. Ve belli bir zamandan sonra vücudun yorula, yok ya ben bu namazı kılamıyorum deyip hiç namaz kılamaz hale gelmesi. Bir de üstüne üstlük, Allah kalbimi biliyor, ne yapayım kılamıyorum, kalbim temiz düşüncesini verdi mi değmeyin gitsin keyfini. Kardeşlerim, şeytanın attığı o vesvese hedefini bulmuş oluyor böylece. Artık bu durum o insan için bir hastalık haline geliyor. Mesela kendi başına bir sıkıntı yok ama diyelim ki akrabasını ziyarete gitti, köye gitti, tatile gitti. Gittiği yerlerde kendi başına olduğu gibi 6 defa, 7 defa abdest alamayacağı için bu sefer hiç misafirliğe gitmemeyi göze alıyor. İlginçtir, dinleyenlerimizden bir tanesi umreye gidemediğini söylemişti. Nedenini sorduğumuzda, yalnız odada kalacak kadar param yok, başkalarıyla aynı odayı paylaşmam gerekiyor ama ben böyle bir durumun insanlar tarafından yadırgandığını bildiğim için, utandığım için umreye gidemiyorum demişti. Görüyor musunuz? Küçük gibi gördüğümüz bir şey nelere sebebiyet verebiliyor? Namaz konusunda da vesveseler var. Bunlar da karşımıza çıkıyor. Namazda acaba secdem oldu mu, rükuda tam eğilebilmiş miydim, imama yetişebildim mi veya 2 rekat mı kıldım, 3.'de yanlış mı yaptım gibi şeylerle namazı tekrar tekrar kılmalar olur. Defalarca tekrar edildiğini görüyoruz. Şimdi burada da ayrıntıya gireyim derken, yani namazın farzlarından bahsetmiyorum, müstehaplarını yapayım, daha güzel puanlar alayım amiyane tabirle derken, ya vaciplerini, bazen farzını terk etmek gibi bir duruma da düşebiliyorlar. Mesela bazıları da iftitah tekbiriyle başlıyoruz ya namazımıza. Bir dakika ya, ben tekbiri alırken niyetimi tam olarak yapamadım, yaptım mıydı, şöyle miydi derken namaza başlamış, namazı bozuyor. Mesela 2. rekatta bu aklına geliyor, tekrar yeni baştan namaz kılmaya başlıyor. Sonra namaz kazaya kalıyor. Namazda veya başka bir ibadette bu tür vesvese ve evhamlar size geliyorsa sakın korkmayın. Bunların zaman zaman gelmesi, zaman zaman aklınıza farklı farklı kimseye söyleyemeyeceğiniz, utanç duyduğunuz, hatta Kur'an okurken bu ibadetlerde, yani en gelmemesi gereken bir zamanda o küfür sözlerinin, kötü şeylerin, bazen cinsellik ile alakalı şeylerin aklınıza geliyor olması sizin hasta olduğunuzu göstermez. Bunların aralıklarla meydana gelmesi olasıdır, normaldir. Ama bu gün içinde çok defa tekrar ediyorsa artık sizin hayatınızla ilgili, hayatınızı devam ettirebilme konusunda sıkıntılar yaşıyorsanız o zaman bir sorun vardır. Dönem dönem, zaman zaman bunların olması mümkündür. Kardeşlerim, vesveselerden bir tanesi tür olarak bir şeyden korkmamız ile alakalı olur. Örneğin bunun bir geçmişi vardır. Daha önce evinize hırsız girmiştir. O hırsız zarar vermiştir. Artık bu öyle bir hale geldi ki her gün acaba hırsız gelir mi gelmez mi, bana bir zarar verir mi, sevdiklerime zarar verir mi diye düşünürsünüz. İşte bu sebeple bu zarar görme korkusu, bu endişe öyle bir ilerler ki takıntı haline gelir. Pencereleri kapatmakla kalmaz, tekrar tekrar kontrol edersiniz. Yine evden çıktıktan sonra
akrabaya gidecekler, pikniğe gidecekler. Hanımına soruyor, ütüyü kapatmış mıydın, fişini çektin mi? Evet, işte evin ışıkları açık mı kaldı, tüpün vanasını kapattın mı? Gibi gibi gibi. Tekrar evine gelir, tekrar pencereleri kontrol eder, bu 3-4 defa olur. İşte bu da o insanı o kadar yorar ki, etrafındaki insanlar da eğer anlayışlı kişiler değilse bir alay malzemesi olur. Halbuki bu diş ağrıması gibi, insanın belinin ağrıması gibi, nezle olup da halsiz olması, evinde yatması gibi bir şeydir. Bir imtihandır. Yine değerli kardeşlerim, korku kaynaklı evham ve vesveselerden bir tanesi, çoğumuzun yaşadığı gecenin bir vaktinde dışarıda bir işimiz varsa, minibüs bulamadık, bir nedenden dolayı dışarıda kaldık, evimize gidiyoruz, çok kalabalık olmayan bir yerdeyiz diyelim, arkamızdan sanki biri geliyormuş gibi düşünmemiz, hissetmemiz, böyle ikide bir geriye doğru bakmamız, bunların hepsi o vesvese kaynağıdır. Hatta bu olayın daha ilerleyen boyutları da var, onlardan da bahsedelim. Yalnız yatamayan, geceliğin lambası yanında olmadan uyuyamayan, evde tek başına kalamayan efendim insanlar da vardır. Yani bu korkuyla hayatına devam eden insanlar da vardır. Korkular sadece maddelere, gördüğümüz, göremediğimiz şeylere değil, geleceğe yönelik endişeler ve kuruntular da bunun arasındadır. Kendinin geleceğini, sevdiklerinin geleceğini düşünen, bir de çocukluktan başlayan vesveseler var. Anne babaların yanlış eğitim vermesi sonucu oluşan, bak seni öcülere veririm, şöyle olur, böyle olur, ışığı kapatırım, odayı kilitlerim türünden. Maalesef bu bilgisizce hareketler daha küçük yaşlarında çocuğun daha büyük travmalar yaşamasına sebebiyet vermektedir. İşte o küçük küçük yaşlardaki korkular, takıntılar ilerleyen yıllarda daha büyüyerek bir çığ gibi karşısına çıkıyor insanın. Kimi insanlarda hastalık bulaşacak, hasta olacağım takıntısı ve korkusu yaşarlar. O yüzden bazen tabii bunu görüyoruz, bilmiyorum sizler böyle bir şeyle karşılaştınız mı ama elini 10 defa, 15 defa yıkayanlar, hatta küçük sabunlar vardır, el sabunları, şimdi sıvı sabunlar revaçta, o sabun bitene kadar yarım saat, 40 dakika tuvaletten, banyodan çıkmayan insanlar vardır. Çünkü her yer pistir, mikropludur. Peki bu konuda şeytanın kazancı ne? Yıkasın canım, 20 kez yıkasa ne olur, 50 kez yıkasa ne olur? Şöyle, sen namaza durduğun an, şeytan sana namaz kılma demiyor. Madem namazını kılacaksın, namazın içinde bir şeyler veriyor ya, Fatiha suresini okuyacaksın, az önce elini yıkadın mı? Hadi bakalım başlar. Öyle insanı üzen bir şeydir ki bu, sosyal ilişkiler sıfırlanır. Neden? Herkesi toz ve kir yüklü görür insan, temizlik takıntısı olduğunda kimseyi eve kabul etmez. Veya zoraki olarak kabul etti, ardından saatlerce kendini yorar, bazen namazı, ibadeti unutur hale gelir. Evet, vesveseler, takıntılar, kuruntular, bunları yaşayanlar kadar elbette onu yaşayanların yakınlarındaki insanları da rahatsız eder. Vesveseler, kuruntular verdiği zararlar açısından herkesi yıpratır. Her insan belli bir zaman hayatının bir döneminde vesveseyle baş etmek durumunda kalır. Şu ana kadar eğer bu anlatılanların hiçbirini ben yaşamadım diyorsanız, günün birinde bir o iç düşünceyle, iç sesle karşılaşmanız an meselesidir. Maksat, eyvah ben de mi böyle olacağım diye korkup durmak değil, bunların nereden geldiğini bilmek, bunların gelip geçici olduğunu düşünmek ve Allah indinde aklından geçen düşüncelerden sorumlu tutulmayacağını bilmek ve rahatlamaktır. Eyvah ben namazdayken öyle şeyler aklıma geldi ki az önce, Rabbimden utanıyorum. Kimseyle anlatamayacağım, paylaşamayacağım kadar utanç verici şeyler aklımda. Evet ama sen bundan sorumlu değilsin. Lütfen düşün. Bir konuda kimden yardım istersin? O konunun ehlinden.
ve her konunun sahibi olan, her şeyin sahibi olan Allahu Teala'dan istemeye ne dersin? Demek istediğim, şeytandan, kendi metotlarınla değil, Allah'a sığınarak, Allah'a havale ederek kurtulmaya çalışabilirsin. Bazen şeytan sana din kisvesiyle de gelir. Eğer Allah'ın kanunlarını, yani şeriatını bilmiyorsan aldanırsın. Rüyamda melekleri gördüm, şu peygamberleri gördüm, bana namaza durmana gerek yok dediler veya şu alemleri gezdirdiler, artık bana içki serbest oldu gibi şeyler hemen aklımıza şunu getirmeli. Ben rüya ile amel edemem çünkü ben bir peygamber değilim. Peygamberlerin rüyaları farklıydı. Ne demek içki içebilirsin? Ne demek namaz kılmayabilirsin? Sana artık helaldir gibi şeyler. Bunlar yaşanıyor. O sebeple şeytana dikkat edelim, ona giden yollardan uzak duralım. Allahu Teala'dan niyazımız, bu vesveselerin hangi birine maruz kalıyorsak bundan kurtulmayı cümlemize nasip buyursun. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, inayeti ve şifası hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Geldik programımızın sonuna. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında güzel Bursa'mızın neresinden dinliyorsanız selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Allah Teala yar ve yardımcımız olsun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyyine Muhammed.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

El-Hakim Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El-Hakim'sin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El-Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle. Amin.

sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Nahl Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış 3 çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari Cenayiz 6.91, Müslim 1.153.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır.

sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak, halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak, halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha aşağı durumdaki kimseyle kıyaslamak.

ağlarım. Yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

El Mucib Celle Celalu Celle Celalu. Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren. Sen El Mucib'sin. Kullarının duasını işiten ve onlara karşılık verensin. Darda kalanlara yardım eden, kederleri gideren, sıkıntıları yok edensin. Sana

Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar. Cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler. Açları doyuranlar.

El-Mukit Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Yaratılmış her şeyin azığını veren. Sen El-Mukit'sin. Her şeyin rızkını belirli ölçüye göre takdir edensin. Her yaratılmışın rızkını veren, tayin edensin. Mukit isminle sen, kullarının amellerine şahit olan, onları koruyan ve mükafatlarını verensin. Sen her varlığın olduğu gibi insanın da gıdasını yaratansın. İbadeti ruhun, ilmi aklın, sevgiyi gönlün, imanı kalbin gıdası kılansın. Sen El-Mukit isminle tevekküle yönlendirensin. İşiten kulağımız, gören gözümüz için şükrettiren, bizleri şereflendirensin. Aklımızı, kalbimizi ve ruhumuzu besleyensin. Ey eşsiz rahmetiyle tüm varlıkları besleyen Allah'ım! Sen her şeyi gözetleyip koruyansın. Dilediğin herkesi dilediğin şekilde rızıklandıransın. Üzerimizden takdir ettiğin rızkını kesme. Amin.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1:20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Errebi el-Üsidi'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah, sen ne diyorsun dedi. Efendimizin huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Efendimizin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza kavuşup işimizin başına gidince çoğunu unutuyoruz dedi. Ebu Bekir, biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Efendimizin huzuruna girdik. Ey Allah'ın Resulü, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, sizin yanınızda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsunuz. Gözümüzle görür gibi oluyoruz. Sizin yanınızdan çıkıp da çoluk çocukla ve eşimizle gücümüzle uğraşmaya başlayınca söylediğinizin çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Efendimiz şöyle dedi. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalabilirim. Zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle müsafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

El Musavvir Celle Celalü. Celle Celalü. Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden. Sen El Musavvirsin. Tasvir eden, her şeye bir şekil verensin. Senin Musavvir ismin yaratmanın nihai halini teşkil eder. Yarattıklarını ince özelliklerle ve farklılıklarla şekillendirir, ruhunu belirlersin. Yarattıkların içinde tek bir boşluk ve tesadüfe yer bırakmayansın. Her şeye özel bir suret ve bir özellik veren, her şeyi en hassas şekilde dengeleyensin. Yarattıklarını bir örneğe, maddeye, müddete ve yardımcıya muhtaç olmadan yaratansın. Ol deyince olduran kudretin sahibisin. Hayal dünyasıyla aklı harekete geçiren, hayalin maddeye yansımasını, elle tutulur, gözle görülür hale gelmesini sağlayansın. Ey yarattıklarını eşsiz, benzersiz ve inceliklerle yaratan Allah'ım! Kalplerimizi ve suretimizi nurunun tecellisine ayna kıl. Amin.